0: ئوزۇقشۇناس ياكى دوختۇرنىڭ كەسپىي يېتەكچىلىكىدە تاللاپ، ئېغىر دەرىجىدە ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
3: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Hörmetli radyo anlayıcılar, bu sayfamızda tamak yegende aval çökünü koyup andın gep kılsa tamak miktarını kontrol kılgılı buludu. Bu rast mı degen mezmun diktinlerde buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adı hareketi tamak yegende çöka ya ki koşukni taksigi koyup andın gep kılış ya ki başkalarının gibini anlaş. Bir kapam yap bulgandan keyin çoka yoki qo'shiqni qo'yib, yana bir tishlam elish. Har vaqtlik tamoqda buni qat'iy davomlashtirish kerak. Nurg'un kishi tamoq yeganda qo'rmini qisqach gap qilishqa yoki chokini boshdan oxir qo'lida tutib, har vaqt og'ziga silishqa tayyor turishqa odatlangan. Odatga aylangan bu kichik harakat sizning bilib-bilmayla nurg'un zarur bo'lmagan yemaklarni yevilishingizga sabab bo'ladi. Bunun sebebi çoka yoki qo'shiqni izchil qo'limizda tutib olganda cho'ng miya g'izalanish holatini saqlab, chaynash vaqti cheksiz tariyib, oshqozonning to'yini signali cho'ng miyaga yetkazilishga ulgurmaydi. Siz doim to'yib ketganda undan inkas qaytarasiz. Cho'kini qo'yish harakati bir vaqtliq to'xtash knopkasi bo'lib, u izchil g'izalanish odatini buzib tashlab, cho'ng miyaga to'yib qoldimmi yo'q deb hukm qilishga vaqt qoldirdi. Buning konkret usuli nihoyatda oddiy. Bir kapam tamoqni qisib, og'zimizga solgandan keyin darhol cho'kini taxsiga tekshirib qo'yib, undan chaynashga boshlaymiz. Chaynab bo'lgandan keyin yutib etamiz. Undan hamrohimiz bilan bir necha ig'iz paranglishimiz yoki bir necha sekund to'xtab turib, cho'ki bilan yana bir kapam tamoqni qisib olamiz. Anglamoqqa ostida qilsimu amaliy mashg'ulotga ko'p vaqt ketmaydi. Chunki cho'kini qo'yish harakatiga faqat bir necha sekundli ketadi. Uning ustiga u paydo qilgan to'xtash vaqti har vaqtlik tamoq miqdorini taxminan 30% ozaytadi. Agar siz qo'shiq ishiltishga odatlangan bo'lsangiz, o'xshash mashg'ulot qilsangiz bo'ladi. Bugun tushda tamoq yeganda bu harakatni sinab ko'ring. Qo'rma va tamoqni oz usmagan ahvolda yeb, oxirga kelganda ilgari bir yarim qachi yeb ondan to'ygan bo'lsangiz, hozir bir qachi yebla to'yganligingizni bayqishingiz mumkin. Bu oshqozoningizning kichiklab ketganidan emas, balki cho'ng miyangizning oxiri oshqozonning ovozini anglaydigan vaqti bor bo'lganligidan.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmısızlar. Ertigenlik Haberler programımızına anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 15. günü, çarşamba. Dehqonlar kalendarı boyunca 6 ayının 2. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Atonim rayondaki caylar tarmakla, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde görüstüş, ögünüş terbiyesini puhtu kanat yedirip, Çin kalıp Çin hissiyat bilen, omuv için yakşı iş, emeli iş kılıp verip kıyınçılıklarını hel kıldı.
2: Şinjang yanımı ilgirlep, asasi katlamının yükünü yenikletişki dair 6 türlük tedbirini oturgu çıkardı.
1: Yükünü yenikletiş, mesuliyetini tekimi yakşı zimbeye eriş üçün mavzoluk obzor.
2: Arşan Qorğas Taşyol quruluşu türünün tizgilimi quruluşu bolğan Mösün Teği Toniyelinin kiriş eğizidiki asasi Toniyeldiki birinci nomorluq meşgulat rayonu oŋuşluq tutaştırıldı. Quruluş tamamlanğandan keyin Şinjangda Tianşanni kesip ötüdigan yana bir taşyol köpeydi.
1: Şinjang boyunca 2026 yıllık oliy mektepke qobul qilish uqturishini yetkizish xizmeti başlandı.
2: Caylar ve tarmaklar köp kıl tedbir kullanıp, yukarı temperaturu takabül durup, ammanın işlep çıkış, turmuşun normal, tertiplik buluşluğu hakiki kapalı kıldı. Emdi, haberle anlanla.
1: Hazır. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstü sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde görüstüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılgandın bu yan, Abdonim rayonundaki cayla tarmakla orla, omum üçün partiya kuruş, halkı bahtiyartış, ilmi tedbir belgüleş, hakiki tutup emeli işleş, omumu talibine estaidil emeli iliştirip, çonkur ögünüp toluk özleştiriş, puhta emeli işleşte çıntırıp, Çin kalıp, Çin hissiyat bilen, omum üçün yakşı iş, emeli iş kılıp verip, kıyınçlıklarını hal kılıp, terakiyatını ilgir sürüş, halık turmuşu'nun hep yetküzüştüki, emeli netice ünüm arkalık, ögünüş terbiyesinin neticelerini tekşördü. Abdonim rayonluk Tarakiyat ve Islahat Komiteti ögünüş terbiyesinde, ticaret soğudu muayi ticarette ötkelgi ucum kılıçta bösüş, asılı kılıç hizmetini bir tutaş pilallap alıgı sürüp, bütün zencirlik hizmetlerini olgı sürüş mekanizmini takamillaştırıp, dikkatini bazar, muhim amıl, memuri işla, kanunçılık, yeçivit işten ibaret 5 çoğun açkışlık sahagi delcaydı küçeşke merkezleştirip, meksus herket layihasını oturuğu koyup, hizmet orullaştırış, muhim ehvallarını meksus melim kılış, erzi şikayetlerini bir taraf kılıştaki yip kalkılık mekanizm ornutup, rayon ticaret soğudu muhitini her tarafıma elalaştırdı. Abdonim rayonluk Taraqqiyat ve Islahat Komiteti Kanun Nizam Başkarımızdan 4. derecelik tekşürüp tatqiq qilguvchisi Yuan Shaoli mundaq dedi. İşini yukarı önümde bitirişki türtüki bolup, devletinin 13 türlük iş türü asasında 8 türlük yenilik yartış iş türünü köpeyttik. Iltimos taleplerini kaytma inkas kılış meksus sahibisi içip, 5 kıl yolunu biriktirip, erz kobul kılınğan aman becerişini işkaşırdık. 120 nefer yiz kılıç kadımı kabul kılıp, bir türküm közütüp ölçeş ponket noktalarını tallap teklif kılıp, ticaret asasi gevdelerinin ıltımas talipi tekliflerini daimlik topla becerdik. Karhanlarga alakadar memuri kanun icra kılıç meseleyi püçüden 841'ni retki turguzup becerip, karhanlarının 78 milyon 150 milyon iktisadi ziynini kaytırıp geldik. Xalqning sadosini asos qilib, mulozimat unumini o'stirib, korxona ommani his qilg'ili, erishkili bo'lish imkoniyatiga ega qildik. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishda xalqni ko'zlash asli maqsadini ching saqlab, amaliyatchil bo'lib, mas'uliyatni zimmaga olib, natija yaratib, ommaning kirimini ko'paytirib, beytish, korxonalarning yuqori sifatli taraqqiyotini, mas'uliyatni ado qilish unumini o'lchashdagi muhim o'lcham qilish yadro. Korlu İqtisat Texnik Taraqiyat rayonu ögünüş tərbiyəsi qanat yaydırılığandın buyan məvqəni Təvəlik rayondaki kəsib taraqiyatı cəhətiki adım işiltiş ehtiyacı qoyub, əmgək mülazımdı boyuca iş qorulaşdırışdiki, əm türdükü buluş xizmət mexanizmini takamillaşdırıb, türlük baylıqlarını bir tutaş pilallab berektirib, dəlcaydı mülazımət qılış tədbirlərini inçikiləşdirib, Adem işiltiş, iş kurulıştaki təminləş bilən ihtiyac oturuştaki ziddiyatını ünümlik əl qılıb. Bayınqulun oblastıdaki hər qaysı nahiyyə şəhərlə həm ətraptaki rayonlardan cəmi 1691 əmgək küçünü dəlcaydı yetküzüb verdi. Bunun bilən mıngdın artıq əmgəkçi muvaffaqiyyətlik halda qobul qılınıb iş ornağa çıxdı. Bağçı rayonu yana ən-ənəvi dehqan işləmçilərini kəsibləşkən kəsib işçiləri tipiga özgərtişkə həqiqi türtükü bolış üçün Çinlən ailəsi tərbiyələş mülazimət bazısını köngül qoyub bərpa qılıb, kəsib maharatı boyucu tərbiyələş dərsini zakaz şəkildə təsis qılıb, sektiki əməli məşğulat mənzərisini dərsxana oxutuşuğu sındırıb, danlıq ustaz şagirdini yetəkləş, kiyinkilə oldun qıla bilən qoşmaqlıştək yetiştiriş əndiyisini yolqa qoyub. Əmgəkçilərinin cismani əmgəkdən maharat boyucu işqi urulışqı qarab, tipini özgərtib dərəcəsini östürüşüge küçük qoşdu. Növbətdə bu baza cəmi, 2000-dən artıq dehqan işləmçinin kəsib işçisiga aylanışıga yardım verdi. Bunun içi də 600-dən köprək kişi karxananın texniki tayancısıga aylandı. Korlu İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu ixtisaslıqla mülazimət

0: Bu yetkilik şirketi Ürümçi şehirlik şöbesi yetkiziş pazarı bölümünün mesulü Li Feng muhbirge, barlık ali mekteplerinin kabul kılış uhturuşunu yetkiziş şalkısına mahsus adam mesul bulunduğalıqı. Kat'i türde adres boyunca öğeci yetkizildiğalıqı. Cezmen tapşırbalıqı 100 lira imza koyup tapşırbilişki kapalatlı kılış üçün kabul kılış uhturuşunu əhli iktidarlıq posul kişkabi özüyle biliş noktası katarlıqlarına koyup koyuşunun kat'i men'i kılındıqalıqını eğitip bundaq dedi. Yığış yetkiziş kadımları imtihan bergücülerinin NFC salayet uçurunu perklendiriş. Hem de posluku yüzdeki talonunu yollaştığını ibaret kobul kılış yetkiziş halkısındaki uçurunun yip kalkılık buluşu. Poştu yollanmalarını bütün ceryan boyucu sürüştürgeli buluş. Hem de posluk yüzdeki talonunu 3 yıl saklap alaktar uğurlarının sürüştürgeli, təşürgeli buluşuğa hakiki kapalatlı kılmız. Növbette 2026 yıllık Ali Mektepki Kobol Kılıç Uhturuşu EMS poştu yollanmasını tekşürüş yolu içildi. Goyen, Cungu Hükümetori, Devlet Memuri İşler Mülazime Supisi, Cungu Poşta Tiyiz Yetkiziş Eşya Obrutu Eptisi Arkılık Tekşürgülü buladı. İmtihan Bergücülü 111-83 Xeridarlar Mülazimet Numurdan Mesle Sorab poştu yollanması halini cezimleştirisi buladı.
1: Stansımız kabri. Növbette Abdodum rayonundaki cayla yeni bir növbetlik yukarı temperaturluk avarayı mezgeliği kadem koydu. Cayla ve tarmakla köpkül tedbir kullanıp yukarı temperaturluğu takabül durup ammanın işlep çıkırış turmuşunun normal tertiplik buluşuğa hakiki kapaletlik kaldı. Ürümçi şehirdeki şehir başkuruş tarmakları yukarı temperaturluk avarayı karta şehir rayonu da su çeçip temperaturunu dövelletiş, çang tozanını azaytış meşgulatını sicil elip verip, şehir rayonundaki yollarga su çeçip pakız tazlaş ketim sanını omum yüzle köp etti. Yatınç ayının birinci gündün 13. günü geçe, şehir boyuca şehir başkuru sistemisi cemi, 2416 abdombil ketim su çeçiş abdombili, 712 abdombil ketim tumallaştırıp su pürküş abdombilini şıksaldı. Ürümçi Muyut Selinmi Guruyi Şehir Tazlıqı Çeklik Şirketi Asaslıqı Aeroport Yukarı Süratlik Yoli. Dung Jinchang Katarlıq Yol Bölektörde Su Çeçep Temperaturunu Tövelletiş, Çang Tozanlı Azaytiş Meşgulatıgı Mesul. Şirket Taşkı Aylanımı Tevallik Rayonunun Başlıqı Şu Güven Yiyin Yakındın Buyan, Her Günü Su Çeçiş Meşgulat Kölümünün 3.180.000 kvadrat metrgi yetkerlikini eğitip mandak dedi. Hava temperaturisi 30 Selsiya gradüsünün yukarı bolganda, künigi 5 ketimden artıq temperaturunu tövelletiş, çang tozanını azaytiş, su çeçiş meşgulat kılavatımız. Tomuz yaz mezgeli de elektrik torunun tok işiltiş yükü eşip getti. Elektrik energiya tarmakları püskünlerini çarlap tekşörüşünü bütünü küş bilen yakşı işlep, köpkül tedbirini tan kollunup, yaz pesildeki tok işiltişinin yukarı pelli mezgeli de tok bilen bir hatar təmirleşki kapaletli kıldı. Cungu elektrik guruyu Kumul Koyaş Energiyalik Sıklık Elektrik Çeklik Şirketi Şincan'ın tokunu sırtkı yetküzüş hizmetini püstege algan. Şirket elektrik stansı bu yıl kirgendim buyan cemi 6 milyon 850 milyon.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdugerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programımızda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Mori nahiyasi ishtib berish yo'li bilan yordam berish orqali dehqon chorvachilarning ishik oldidilar kirimini ko'paytirishiga kuch qo'shqanligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yüksülüvatkan Şinjan sahipimizde bu yılın aldınkı yerimde Şinjan'da 194.500 ticaret asası gevresinin yeniden tızımı aldırgalıqını tanıştırımız.
2: Yorqın isim sahipimizde memleket boyunca İlgar Asası Katlan Partiya Teşkilatı Maralbeşi Nahiyesi Maralbeşi Bazarlık Partiya Komitetini tanıştırımız.
1: Programımız yine Şinjan'a

0: Radyo televiziye stansının yeni taratku sılu şetin abonuçla terminalı da mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ölgürükü programmalarını anlıklı bulurdu.
1: Şincan'daki yığılıkla
0: Şikimin 26. yıllık Şincan Mezilik Tağımla Kattı Merkezi yakında Şincan Halkara Yığın Körgezme Merkezi de başlandı. Faaliyette mezilik tağımlarını toplap bütün şehirde namayan kılış Mezilik Tem Kattı Merkezi başlayımı kılınan. Aşpezle bayramı, mifin bayramı, soğuk zencirisman yemeklik materyalları yığını katarlık özgücü böleklerini kaplap, köp hıl kesp aleti hem türkü buluş, hükümet bilen karhanı teminleş, ihtiyacını udullaştırış arkalık, kesp derecesini östürüş, soğudu hemkarlıkı, halkı nefret küzüş istimali, meriniyet körgezmesi bir gevdileştirilgen, İpek yolu mezilik tağımla katı merkezi şekillendirildi. Başlanış murasimi günü 2026 yıllık Şincan yemeklik materyalleri elektronluk soğudu bayramı maskadan da kanat yaydırıldı. Elektronluk soğudu bayramı da memleketin her kaysi caylarından gelgen 500'den artık körgezme soğudu geri cembe oldu. Koy, kalı göşi, soğuk zencirlik, ham, yeni yemeklikle. Aşkhanı üskülleri katarlık mınkhalın artık mesulat körgezme kılınıp, Şincan hem Garbi Şimal rayonudaki 20 mıngdın artık yemek

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğun kuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlı.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Mori nahiyesi iş tepip veriş yolu bilen yardım veriş arkalık dikkan çara uçlarını işik aldılar kırmını köpeğe küçük koş kalıqı doğrusu da sözlep birimiz. Maşinala gükürep gayreti tolup taşkanıdı. Nöbette Mori Kazık Atunum nahiyesi Şicir Bazırı Şümogug henti vekillik edeki bir türküm iştip biriş yolu bilen yardım biriş arkalık halk turmuşu nepiyet közü duğan türlerinin kuruluşu tezildildi. En envi kuruluş endisigi okşumaydığını şu cay kent ağaları özü kuruş, kent ağaları ortak behrimen buluş, kent ağalarının kremini köpeğitişini, türünün putkül ceryanıgı sığındırıp yurttaşlarının kuruluşunun közet kütsüdün yurt kuruluşudaki asasi koşunuğa, tarakkat paydısının bivası nep algıcığı aydandırıp yol yasıganda şakkı buluş, şik aldırla beş yolu meniş, yurtini yeni tüskü kırgızışını hakiki işe aşırdı.
1: Bu kıtım Şöymogu kentinin yezi taş yolu da iştep beriş yolu bilen yardan beriş türüge 3 milyon 920 bin yuan meblağ silinip 6,17 kilometr uzunluktaki kent yolunu katıklaştırış ve yürüyüşleşken əslihə kuruluşu tamamlanıdı. Bu türde iştep beriş yolu bilen yardan beriş siyasetinin təlbi katık əməliyleştirilip şu caydaki bikar əmgək güçlerini aldın kabul kılıp, kent ahallarını yakın etrafta iş ornağı çıkarıp, halk turmuşu kuruluşu arkalık şu caydaki ammağa hakiki nep yetkizildi.
0: İştip biriş yolu bilen yardım biriş, bir taraftan ul eslehelerinin derecesini östürüş, yani bir taraftan ammanın kırmını mukum köpeğe iş bilen münasebetlik. O, namaratlıktan kurtulduruş neticelerini müstehkemlep, yezi kentlerinin içki hareketlendir güç küçünü kozgutuşunun küçlük tutkusu. Mori Kazık Atunum nahiyesi bu yıl kirgenden buyan her kaysi kentlerinin emeli ihtiyacını doğru ilgilep, yezi yollarının derecesini östürüş, derya ekologiyasını tüzeş, ultraklaşış muhitini yakışlaş katarlık sahalarını nuhtuluk çördep, bir türküm yakışlık, halk turmuşu nepiyet küzüdüğen iştep biriş türünü pilaladı ve orlaştırdı. Bütün bir yılda iştep biriş yolu bilen yardım biriş türüdün onu yolu koyuş. Bu türlerge cemi 32 milyon 980 bin yuan meblağ silişini pilalıdı. Tür pütkenliğinin şu caydaki 847 dikkan çarabıcının mukum işgı oruluşu türtkü boğuludu. 13 milyon 560 bin yuan şakı tarıktılıp 100'ün artık ailenin kremini köpeğe etişige türtkü boğuluş mölçerlendi. Mozir Kazak Atunum Nayelik Tarakat Islahat Komiteti Partiya Grupsının əzası, muavin müdiri Çücanca mundaq dedi. İştep beriş yolu bilen yardım berişteki en çok yarkın nokta ammini öz kolu bilen yurtunu güllendiriş. Bütün musafede kuruluşku katneşiş, paydadın bivastı behrimen kılış. Keyinki kademde Mori nahiyemiz iştep beriş yolu bilen yardım beriş salmakını zoray çıkı ala kadar taleplerini çonkuru emelileştirip, türü meblağı ve kuruluş sübütünü başkuruşunu devamlı kilitlaştırıp, şu caydaki amının yakın etrafta öz caydı işgı oruluşuş, kremini köpeğitiş yollarını devamlı kengaytip, oltıraklaşışka, kesbilen şoğulun işgı maskeledigen inak güzel yezi kent kuruşka küç koşumuz.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselovat Han Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde bu yılın aldığı gerimede Şincan'da 194.500 ticaret asası gevdesinin yeniden tızımı aldırgalıkını donuşturumuz. Bu yıl 1. aydın 6. aygıca Şincan'da yeniden tızımlatkan ticaret asası gevdesi Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintanı'nın 22.500'ini öz içine algan halda 194.500'ye yetti. Yeniden tızımga elinigan asası gevde içide türlük karxanala 56.700'ge, yakka soru sanayiçile 136.600'ge, dikkalla kespi kooperatifi 1.182'ge yetip, igilik tikleş kızgılığı davamlı kaçtı.
1: Ticaret asası gevdesinin muqim eşinin arkasına Şincan'ın soda muhitini sarkıllaştırış ötkülüge hocum kılış hareketini sicil ilgiri sürüp, tüzüm karakterlik soda tanarxını üzlüksüz tövelletip, igilik tikleş, terakki kıldırış münbet tüpürgini kengber bağılıp kulgu keldürgen neticeleri yoşurungan.
0: Bu yıl Şincan'daki bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları 2026 yıllık soğudu muhitini yakışlaş boyunca ötkelge hücum kılış hareket layihasını tutku kılıp, işini yukarı önümde beceriş universal mulazımetini

0: umumizlik əməliləşdirib. Ticaret kinişkisi bilen ticaret icazet namesini ayrış ıslahatını çoğunqurlaşdırıb, çəklənməgən bolsula kirgüzüş, bazar icazeti təlifini əməliləşdirib, karxanı kuruş özgərtiş, tizimdən öçürüş qatarlıq, köp becerilgan işləni tordu, bir tordu beceriş. Nəx meydanda közdəkli qobul qilişini işqa aşırdı. Yakka soru sana açıla küçük mikro karkallığı karıta tıpkı türge ayırıp del cahide yerden biriş mekanizmini yolga koyup kıyınçılıktan kutulduruş boyca yöleş tedbirlerini yolga koyup yakka soru sana açılani karkanıçıga özgertiş yetiştiriş kuruluşini zor küçüplen ilgiri sürüp aldınki 20 yılda 1702 yakka soru sana açının tipini özgertip derizini östürüşüge yerden verip ticaret asası gevdesinin derizini östürüşüge yerden verdi. Şunun bilen bile, bazardın çekiniş yollarını ravallaştırıp, addi tızımdın öçürüş tertipini kalıplaştırıp, uzak müddet toxtap ticaret kılmağın asasi gevdelerini tertiplik iniklap, bikar bazar baylıqını canlandırıp, ticaret asasi gevdelerinin kireleydiğen, yakşı canlandıgan, çekinip çıkalaydıgan bolişini işe aşırdı.
1: İgil neşçe 2026 yılı 6 ayının ahırgıca Şincan boyuca royxatke ilingan türlük ticaret asası gevdisi Bingtuan'daki 323.100 ailini öz işçige algan halda 2.730.200'ge yetip bulturqi şu mezgildikidin 1.74% aşkan. Bunun işçi de karxana 678.300, yek sod sanayici 2.011.400, dehqanlar kəsbi kooperativi 40.500 bulup, asası gevde kurulması devamlıq yaxşılanğan. Karxanalarının taraqiya süpti ve önümü mas qadamda yuqarı götürülgen. Abdunum rayon boyuca royxatge ilingan içki məbləq karxanaları 675.600-ge yetib, bulturqi şu məzgildikidin 10.3% aşkan. İnçke ayırganda dövlet ilikideki karxana 77.100'ge yetip, bulturqi şu mezgildikidin 8.6% aşkan. Xususi karxanalar 598.500'ge yetip, bulturqi şu mezgildikidin 10.22% eşip, puhravi gevdelerinin iş vaziyeti küçlük bolgan. Çet el sodigerleri meblağ salgan karxana 2647'ge yetip, bulturqi şu mezgildikidin 6.91% eşip, sırtqi içibitilgen bazarının jalıp kılış küçü davamlıq küçeygen.
0: Atınım raylıq bazar nazaret kılış başkuruş idarisi tızımlaş, royxatke eliş başkarması, memuri tastıq başkarmasının muavun başkı Dun'an'dun mundaq dedi. Soda muhitini yaxşılaş ötkülüge hücum kılış hareketini davamlıq çoğunqırlaştırıp, karxanaların iş beceriş, igilik tikləşdiki qiyin noktasını həl kılıp, uzak önümlük mülazimət mexanizmini üzlüksiz mükemmelləşdirip, bazarının içki hareketlenir güç küçünü davamlıq urğutup, türlük ticaret asası gevdilerinin süpti və eşeş miqdarını ilgir sürüp, Abdunum rayon ixtisadının yuqarı süpətlik tərəqqatıqa uzakça hareketlenir gücü küç qoşumuz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıguçular, bu sahifimizde memleket boyunca ilgar asasi katlam partiya teşkilatı Maralbeşi nahiyesi Maralbeşi bazarlık partiya komitetini tanıştırırız. Yaz günleri yakan deryası şimalga yılan bağrı sozulup ekavatattı. Gerbi kırgıkıdaki Kaşgar vilayetinin Maralbeşi nahiyesi Maralbeşi bazarıdaki her millet ammasının turmuşu başkıcı yakışlandı. Bu bazarlık partiya komitetinin asası katlam istihkamını küçeytip, idare kılış endisi de yenilik yaratıp, halk turmuşu'a emeli mulazimet kılışının hakiki ünümü. 7 ayının 1 günü, Cungu Komünistik Partiyası kurulgalıkının 105 yıllıkını tebrikleş yığınıda Maralbeşi Bazarlık Partiya Komiteti memleket boyunca ilgar asası katlam partiya teşkilatı digen şereplik namı erişti. Maralbeşi Bazarlık Partiya Komitetinin şujisi Wang Shenglong mundaq dedi. Bu partiya merkezi komitetinin Chigara rayon asasi katlam partiya kuruluşu hizmetigi bergen mukafati. Şundaqla bütün bazardaki 57 asasi katlam partiya teşkilatı 1200'den artıq partiya azasının emeli işlep mesuliyetini zimmesige elip halk üçün iş kılgallıkımızni muayyelleştirgenlik.
1: Maralbeşi nahiyasının şehir rayonudaki yadroluk bazarı bulu süpüte bilen Maralbeşi bazardaki 24 mahalle kent tarqaq caylaşkan. 57 asasi katlam partiya teşkilatı 1. septe yıldız tartıp 1200'den artıq partiya azası septinin aldı da mağdı.
0: 2003.

0: Yili bütün bazarda daimlik kanat yaydırılgan şik çekiş harekete boyca ailege kirip ziyaret kılış ceryanı da Marılbaşı bazardaki partiya azaları kadırla şu çağda 11 yaşkı kirgen Sümeyye'nin sel bir normallıkıgı dikkat kıldı. O kiçikidilla darısının ayrılıp kalgan bolup, eğir kesel bolup kalgan anısı, açısı bilen birbirige yar yülek bolup durmuş keçir etti. Bu Ösmür Sümeyye'ni cimgır kılıp, iradesi susluşup, hatta intayın pasıp rohi haletke çüşüp kılıp, ilgir ki bu uçuk yoruk kız bir mehal psikike cahette kıyın ahvalgı çüşüp kalgan idi. Marılbaşı Bazarlık Partiya Komiteti Sümeyye'nin kıyın ahvalının kutuluşuğa yardım veriş üçün başlamçı bulup, mehalli ayalla birleşmesi, kesbi psikike meslehetsi katarlık köp tarafının küçünü birleştirip, gamxorlik qilish, yardım veriş grupsi qurup, paranglashish, ko'ngildagi ishlarni anglash, tugunni yechish, amaliy ish qilishdan iborat 4 qadamlik xizmat usulini yo'lga qo'ydi.
1: Partiya a'zolari va kadrlar orqa-orqadan uyga berib sirdishib, sabrchilik bilan yo'l ko'rsatib, Sumayyaning qalbidagi tugunni tadrijiy yechdi. Shuning bilan bir vaqtda onasining doktorxonaga berib kasbiy davolanishiga yordam berib, bu oilaning qiyinchiligini har taraflama hal qildi. Bugungi kunda Sumayya boshqatinchilikdan uzil-kesil qutuldi. Marılbaşı Bazarlık Partiya Komiteti mu uni nuqtuliq g'amxo'rlik qilish tizimligiga kirgizib, doimlik harakat holatida ko'zitish, uzoq unumlik iz qo'g'lab yordam berishni yo'lga qo'ydi.
0: 2023 yili 4 oydan Hozirgacha Marılbaşı bazarı türlük qo'shnilar majrosi, oila ziddiyati, psixik qiyinchilik qatorliq masalalardan jami 570 ni hal qilib, kichik ishlarni mahalladan chiqarmay, ziddiyatlarni o'z joyida hal qilishni haqiqiy ishga oshirib, mehr shafqat yetkizib, xalq rishtisi asosini puxtaladi. İlgirki Marılbaşı bazarda mulazimet küçü tarqaq buluş, təminləş bilən ihtiyacını tutaşdırış ravan bulmaslıq, tüzəş ünümü yetərlik bulmaslıq qatarlıq məsələ mövcud idi. Marılbaşı Bazarlıq Partiya Komiteti asası qatlamlı tüzəşdiki ağırıq nuqta, qiyin nuqtu məsələrini həl qiliş üçün, bəşti yaxşı ölkəmləşkən, qeliblaşqan partiya yaçıqısı quruluşunu baş tutqı qılıb, Amının kündülük ihtiyacı birleştirip, davalaş, halisani kisel görüş, ilmi yetekçilik kılış, kanunun meslehet biriş, yaşanığında kütünüş yardımı biriş, ziddiyetlerini muresse kılış katarlık, özgücü mulazimet türlerini del cahide tesis kılıp, birinci sebki daim çöküp, amığı mulazimet kıldı.
1: Şunun bilen bir vakitte amma zakas kılış, mehalliler zakas evetiş. Partiya a'zolari zakaz qabul qilish mikro mulozimat yopiq andisini yo'lga qo'yishda yangilik yaratib, xizmatdagi partiya a'zolari tayanch pidoilarni o'z alohidligiga birlashtirib, mulozimat o'rniga chiqishni tashkilladi. Uy jihozlarini remont qilish, ilmiy yetakchilik qilishdan siyosat tashviq qilib tushuntirish, qonun yordami berish, qiyinchilik barlarga yordam berishgacha partiya a'zolari pidoilar mulozimatining mazmuni ommaning ishlab chiqarish turmushining har qaysi taraflarini qopladi.
0: Marılbaşı bazarı 2023 yılıdan bu yıl 4 aygacha partiya a'zolari mikro mulozimatini 1500 qatimdan ortiq qanat yaydirib, har millat ommaning aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalasidan 680 dan ortiq masalani hal qildi. Bunun bilan asosiy qatlam partiya tashkilotlarining tashkillash kuchi, uyushish kuchi, mulozimat iqtidori sijil kuchaydi. Her millet amının erişiş duygusu, bəxt duygusu, bihaterlik duygusu teximi toluqlandı. Teximi kapaletki igib oldu. Teximi imkaniyetlik sıcılıqı toldu. Konu Oltıraq rayında köp yıl turgan Marılbaşı bazırdın pensiye çıkan partiya azası Enver Ahmet bunlaq dedi. Oltıraq rayının yolları tekşi, pakız, yeşillikı pürkengen, yol çırağları keçi asmanını yorutup durudu. Yana ko'ngil ichish faoliyat maydoni bor. Turalg'u muhitimiz yildan yilga yaxshilanayotdi.
1: Marılbaşı Bazarlık Partiya Komiteti yaqinqi yillardan buyon tavallikidagi ko'n mahallalarning ul asli hallari ko'nrash muhit maynat qilaymiqan əsli hələri kəmçil, optimobil toxtış qiyin buluş qatarlıq amının

0: inkas kişilik bolgan gevdelik meselelerge karıta konu mahallelerinin universal süptünü östürüş, özgertiş kuruluşunu umum yüzlük yolga koydu.
1: Wang Shenglong mundaq dedi. Bazarımızdaki 12 konu olturak rayını umum yüzlük özgertip, yol su bilen təminleş, su bir taraf kırış, kökertiş, yorutuş katarlık ul əslahalarını umum yüzlük özgertip, bir katar əməli tədbirlerini kolunup, 3400'in artık ahalini konu, qadaymıqan turalığı muhiti bilen üzül kesil hoşlaştırdık. Marılbeşi bazarı katık detal süptünü östürüş asası da, ammevi mulazimetini yürüşleştirişini davamlıq mükemmelleştirip, halık turmuşu mulazimetindeki kemtüklükünü toluqludu. Her kaysi yaş katlamadaki kişilerin ihtiyacı asasen, yetti mahalle anar dansı mulazimet ponkitinin derecesini östürüp ve özgertip, iktidar rayonunu elalaştırıp, mulazimet eserlerini mükemmelleştirip, yaşanğalla aram alıdığan, yaşla pikir almaştırıdığan, balalı...
0: Tekimi muhimi mesuliyet. Maralbeşi Bazarlık Partiya Komitetimiz kiyinki kademde asasi katlam istihkamını davamlıq küçeytip, xalıq reştisi, xalıq küçünü mücessemləb, tüzəş önümünü teximi əlalaşdırıp, xalıq turmuşu bəx saadetini teximi yuqru götürümüz.
2: İx, anı vətən, siz Merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

Hürmetli radio anlıkçı dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızı Ana Mihri namlıq naqşının yakınlık köyleri bilen başlayımız. Qinamıza Bahar Ağaysılar.

ölçüş punkt noktası kılıp köpeydi hem de tamojna bilen, teşebbüskarlık bilen udullaşıp, birleşip aldın iliş, birleşip tızgınlaş mekanizmi orantışını talep kıldı. Bu orullaştırış, Gərbi Şimalının birleşip aldın iliş, birleşip tızgınlaş nezer dairesini ülke işçiden portlargıç kenaytıp, müdafiye sepini dövlet dervasının birinci sepigece kenaytıp.

yeyiş, çırayı nursızlanıp sargıyıp kese, vitamin toluklaş. Diktini yığalmasa, əst tutuş kabiliyeti tüvəllip kese, belik meyi yeyiş, daim çarçap mağdursızlansa, bedende ikilemci sağlamlık alamıtı görülse, her xil birikme uzukluk maddalarına tayiniş. Bunlar torda kent tarqalgan uzukluk toluklaş doğrusu kütünüş strategiyasıdan ibaret. Uzukluk bilen kuvvet toluklaş yeterlik bulmasa, kuvvet doğrusu bilen toluklaş usulü hakikaten sağlam mı? Tekşürüştün baykılışca hazır yaşlarının kütünüş usulü körünerlik özgergen. Türlük uzukluk toluklaş doğruları setiş ceryanı da özünün kolaylık, yukur ünümlük buluştak alahidlikini gevdilendirip, kütünüş pazardaki vanhong mesulatlarga aylangan. 95. yıldın kiyin tuğulgan Hı hanım mundaq dedi. Peşkadan bir evlat kişilerinin tamak bilen kuvvet toluklaş, astı tanşeşke amrak kütünüş ideyesige okşamaydığını, men ve okşaş yaştaki nurgun dostlarım tamak bilen tanşeş murakkep, vakit ve küç kitidu. Yaydığın kuvvet doğrusu kolaylık, yukarı ünümlük, bolup mu yemek içmek, hizmet ve dem iliş kanuniyetsiz bulgan turmuş haltını özgertiş test bulganda kuvvet doğrusunu yapla derhal nemiken bolsa şunu toluklugul buludu. Yine köngüldeki şikilemci sağlamlık teşvişini pesaytgili buludu dep karayımız. Bırak kargularca kuvvet toluklaşkımı sağlamlık haupi yoşurungan. Mutakhasla, uzukluk kuvvet doğruları tabi yemek içmek ve sağlam turmuş usulunun oranını alalmaydı. İlmi hüküm kılınmayı durup, uzak müddet öz aldığa kuvvet doğrularını yigende, ciger, böreknin metabolizm yükünü iğırlaştırıp, adam bedeninin uzukluk metabolizm tamponluğunu kalay mıqallaştırıp yetişi mümkün dep eskertti. Kuvvet doğrusu uzukluk bilen kuvvet doluklaşının oranını alalmaydı. Tamak, uzukluk ihtiyacını kandıralmaganda, andın özünün fizyologiyelik alahideliki ve uzukluk ihtiyacıga asasen toluklaş gerek. Tabi yemekliklerde köp xil uzukluk terkipler bolgandın sırt yana, sağlamlıqa paydalıq köp xil terkipler bar bulup, sozulma keselliklerinin aldın iliş, sağlamlıqını ilgiri sürüşte muhim rol oynaydı. Nazariye cahettin etkanda, hamıldarlar kesili, əsligi kiliş mezgildeki ağırıqlar, qatarlıq, alahide fizyologiyelik ihtiyacı bar kişilerden başkalar tamakını tamponlaştırış arqalıq uzukluqnan tamponlıqını işqa aşıralaydı. Tamakını tamponlaştırış adam bedeninin normal ösüp yetilişi, immunitet küçü ve fizyologiyelik iktidarı ihtiyacını en zor derecede kandıralaydı. Organizmnin energiya ve uzukluq maddesi bilen təmillişini kandıralaydı hem de tamakı münasibetlik sozulma keselliklerinin kozguluş xaupini tövellitidu. Birikme vitamin yiyiş, köktat, meyve çivilerini az yiyişke buluduğalıqıdın derek bermeydu. Kuvvet doğrusu terkibi de yemeklik talası bulmağaçka bütün dallıq ziraat ve köktat meyvelerinin üçe yolu sağlamlıqı bulgan rolunun oranını alalmaydı. Kuvvet doğrusu mu kesel daval yalmaydı. Yukarı kan besimi, diyabet kesli qatarlıq sozulma keselliklerini muntuzum davalaş, perviş kılışka doğru geledu. Sağlamlıq məhsulatlarığı tayınıp, həl kılışka bulmaydı. Jongo ahallarının gızalınış körsetmesi 2022'de mundaq təklif berildi. Otur hesaplan her günü 12 xil həm onundan artıq yemeklik, her haftada 25 xil həm onundan artıq yemeklik istimal kılış. 3 vaxt tamaqni muvafiq maslaşdırış gerek. Bular dallıq ziraat, yangyu türü, köktat meyve türü, çarva, öy kuşları, beliq, tuxum, süt türü. Dadur, qattıq postluq meyve türü, yağ hem tuzdan ibaret 5 çoğun türdeki yemeklikni qaplış gerek. 2 yaştan aşkan sağlam kişiler topi, tampon gızalınış endesini kullanğanda ozuqluq, tampon buluş məqsidige yeterleydi. Normal kişiler topi atalmış kütünüş, kuvvet toluklaş məhsulatları ya ki uzukluk toluklaş doğrularını qoğlaşması mı buludu. Her günü 3 vaxt tamakını yaxşı yiyiş kütünüşünün en adli, en muhim usulü. Muvafiq gızalınış immunitet sistemisinin küçlük buluşunun asası. Adam bedenindeki hüceyriler özlüksüz madde almıştır.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programlısı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılışıtın abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmula boyunca alış birimiz.
2: Kanun haberler sahipimizde Ürümçi şehri mektep sırtıda terbiyeleş xavf hatırının adını iliş eskertmesini ilan kıldı digen haberle diktinladı buludu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde tez toy kılış, toyluk talaş tartışını keltürüp çıkardı. Sotçi müresse kılıp talaş tartışını toxtattı digen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Amı üçün emeli iş kılıp biriş sahipimizde közütüş, anlaş, soraş, el kılış. Bu Muresse işhanısının mahiyetlik halkılış tedbiri var diyen mezmun diktinladı bulur.
3: Hem de diktinla bugünkü kanunsuzge hemrah programımızın tepsili mezmunlardı bulsun. Kanun haberleri.
2: Yakında Ürümçi Şehirlik Maarif İdarisi Ürümçi Şehirinin mektep sırtıda terbiyeleş xavf hatırının aldığı eliş doğrusu da ata anılığa yazılığın xatını ilan kılıp, kən ata anılığını mektep sırtıdaki terbiyeleşki akılanı muamele kılıp, terbiyeleş türlerini ihtiyaçallık bilen tallab, yoşurun xavf hatırının aldığı elişki dikkat kılışını eskertti. Hatta mundaq görüstüldü. Ata anla ilmi terbiyeleş karışını turguzup, balalarının kızıkışı, artıkçılıkı hürmet kılıp, tatillik turmuşunu muvapık orlaştırışı gerek. Pen türü bulmağın terbiyeleşini tallaşta, ata anılığa balalarının karakteri alaylıki ve üspitiliş ihtiyacı birleştirip, cismani ve ruhi sağlamlıkların terakkatı paydalık terbiyeleş mezmullarını tallışı tavsiye kılındı. Pen türü bulmağın terbiyeleş türlerini tallaşta ata anıla aparatlarının merniyet sayahat pen teknika ya ki ten terbiye tarmakları tarqatkan mektep başkuruş icazetnamesi hem ticaret kenişkisinin bar yokluğunu tekşürüşü, okutukçuların layakatlik ya ki layakatlik emeslikini tekşürüşü, hem hak iliş ölçümünün körünüp turduğun orunda ilan kılınan kılınmağalıkını cezimleştirişi gerek. Ali mektep imtihani, senet imtihani türüdeki terbiyeleş aparatlarını tallığanda ulanın mektep başkuruş salahiyeti, terbiyeleş layası hem okutukçuluk salahiyetini tekşürüp, salahiyeti yok, kara aparatlarının saxtı teşvikatını red kılışı gerek. Ötüşünü hüddü kılış, kobul kılınışkı kapalatlı kılış katarlık, emeliyetki uygun bulmağın vədilagi asallıkçı işinip getmey, imtihanı tayarlı kılış yollarını akılanı pilallab, karı kul açıp pul xeşleştin saklanış gerek. Hak tapşuruş halkısı da ata anılığa cezmen Maarif Ministerliğinin mektep sırtıda terbiyeleş boyca ata anıla terminali APP'si arkalık ders tallab hak tapşuruş. Tapşurgan okuş pulunu belgilengen meblağ nazaret kılış başkut.
4: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
5: Шинжаңда 23 жыл елтіздатып, яқшы бағаға ерішкен Конфуян шерте өнәрвер рухи біле іштеп чықаған емеклік арқылы қуэт тұлықлайдыға яқшы мәстат Вейчанкан, Гуандун пиннесі, Яңчунша, Холинжан, Ханисе қатарлық әм дора, әм емеклік қылындыған дорлық өсімліклерден ішленген. Гуандунды өсідіған 10 айдын 14 айғы пішідіған пиннеге сап құшпырақтық Яңчунша қошылып, йоқыр қойықтықты саплаштыру техникісі, төвен температурда хүйдәйір диварыны бұзып ташлаш техникісі қолданылып, саплығы ашырылып, арлаш мадды чықырып етіліп, дорлық өсімліктің узықтық тәркібі сақлап келінген. Құшқавар, Конфуян шеркінің мәқсус сағламлық етекшісі Патиме Малымның нәхмәді анда мәслихат бериш фаалияты башланды. Фатима Малым 7-нче 17-нче көне Байнае Хатнаш юлы Шарқи Көрк мәхәлләсе 12-нче бина 105-нче үйдәге Конфуян мәсәләтләрен мәхсус сәтчи тукында. 7-нче 18-нче көне Аксу шәһәре Айбулак мәхәлләсе 9-нче номер Конфуян мәсәләтләрен мәхсус сәтчи тукында мәсләт берилде. Шу көне дуган кергән хәридарлар мукафатлы фаалияты катнашып күтелмәгән хушалыклыгы ирешә алды. Конфуян шәркәтенең мәсәлә сораш кызык линия телефон номеры 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Конфуян шәркәте сез ва айлыгыздагы sağlamlığını qoğdaydı. Şinjanda 23 il yıltızlatıp yaxşı bağa erişkən Konfuyan şirketi Vinerva rohi bilə işləp çıxarğan yeməklik arqılı quvvət duluqlaydığa yaxşı məhsulat Veichangkang, Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Holinjan, Hanise qatarlıq həm dora, həm yeməklik qılınğan dorluq ösümliklərdən işlənğan. Guangdongda ösidğan 10 aydın 14 ayğa pişidğan pinnigə sap quşpıraqlıq Yangchunsha qoşulub, yoqur quyuqluqtı saplaşdırış texnikisi, tövən temperaturda hüceyir divarını buzub taşlaş texnikisi qullanılıb, saplığı aşırılıb, arlaş maddə çıxırıb itilib, dorluq ösümliklərin uzuqlu tərkibi saxlap qılınğan. Quşavar Konfuyan şirketinin məhsul sağlamlıq yetəkçisi Fatime Malım'ın Nehmedan'da meslet giriş faaliyeti başlandı. Fatime Malım 7-nce 17-nce günü Baynaye Hatnaş yolu Şarkı Körk Mahallesi 12-nci bina 105-nci öydeki Konfuyan meslatlarını mehsus etçi tukunda. 7-nce 18-nci günü Aksu şehri Aybulak Mahallesi 9-nci numar. Konfuyan meslatlarını mehsus etçi tukunda meslet verildi. Şu günü dugan kegen heridarlar mukafatlı faaliyeti katnışıp kütülmügen kuşalıklığa erişeleydi. Konfuyan şirketinin meslet soruş kızı kliniğe telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Konfuyan şirketi siz ve ailenizdekilerin sağlamlığını qoğdaydı. Şinjanda 23 yıl yıltızlatıp yaxşı bağa erişkən Konfuyan şirketi Vinerva rohi bilə işləp çıxarğan yeməklik arqılı quvvət duluqlaydığa yaxşı məhsulat Veichangkang, Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Holinjan, Hanise qatarlıq həm dora, həm yeməklik qılınğan dorluq ösümliklərdən işlənğan. Guangdongda ösidğan 10 aydın 14 ayğa pişidğan pinnigə sap quşpıraqlıq Yangchunsha qoşulub, yoqur quyuqluqtı saplaşdırış texnikisi, tövən temperaturda hüceyir divarını buzub taşlaş texnikisi qullanılıb, saplığı aşırılıb, arlaş maddə çıxırıb itilib, dorluq ösümliklərin uzuqlu tərkibi saxlap qılınğan. Quşavar Konfuyan şirketinin məhsul sağlamlıq yetəkçisi Fatime Malım'ın Nehmedan'da məsləhət biriş fəaliyyəti başlandı. Fatime Malım 7-nci 17-nci günü Baynaye Hatnaş yolu Şərqi Körk məhəlləsi 12-nci bina 105-nci öydəki Konfuyan məsləhətlərini məhsus etçi tukunda. 7-nci 18-nci günü Aksu şəhəri Aybulaq məhəlləsi 9-nci numar. Konfuyan məsləhətlərini məhsus etçi tukunda məsləhət verildi. Şu günü dükan kəgən xəridarlar mukafatlı fəaliyyətə qatnışıb kütülməgən xoşalıqlara erişə alaydı. Konfuyan şirketinin məsəl soruş qızıq liniya telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Konfuyan şirketi siz ve ailenizdekilerin sağlamlığını qoğdaydı.

0: 네, 스스게 함라.
1: Hürmetlik radio anlıgıçıla, bu sahipimizde halk sakçıları emeli harekete arkalık halkı kolaylık mulazimetinin en ahırkı bir metrini ravallaştırdı degen mezmunda sözlep birimiz.
0: Altın kalkan tinç amallıkını kovdadı, yaz pesillik amallık saklaş boyunca zarbı beriş tözeş harekete kanat yaydırılgandan buyan, Olca Şehirlik Koğani İdarisi, Cefan Yoli Koçu Başkarması Sakçıhanısı aldını elişini asas kılış, Təşviq qilish bilan aldini elishni birlashtirish xizmat fikr yo'lida chin turib, xalq saqchilarini mahalla, maktab, kashlik bozorga cho'nqur cho'kib, aldamchilikka qarshi turish, zar cheklash tashviqotini olg'i siljitishga tashkillab, ommaning hayoti, mol-mulk bexatarligini butun kuch bilan qo'g'didi.
1: 7-oyning 2-chi kuni Cefan Yoli Koçu Başkarması Sakçıhanısının halk sakçıları Gulcu Şehirlik 26. Otur Mektepke girip bu mektepteki okutkıcı okukucularga aldamçılıkı karıştırış boyunca canlık, kızgarlık, bir kıtımlık, bir hatarlık dersi öttü. Dershanada halk sakçıları okukucular aldanan hakiki dilolları birleştirip, işte oyun hesabat numarı sorusu, teri cabdukları pul kaçılaş, sahtı zakaz çürüp, yürek berisi payda kaytırış, kıskısın para vallakadın mukapat tartış, savak dışı kıyafetine kirebilip pul kariz eyliş, heridarla mulazimetisi kıyafetine kirebilip, pulunu kaytırış katarlık köp yüz berdiğen aldamçılıktan başlap, aldamçılığının aldamçılık ceryanını canlık eslige keltürüp, aldamçılığının aval payda menfaat bilen azdırış, andın tozak kuruş, andın yığıştek adetlengen vasıtasını inçki tahlil kıldı.
0: Halk sakçıları okuğuçlağa az dolu payda ilişini közlemezlik, tordiki natınuş kişilerge asallıkçı işenmezlik, özünün banka kartısı, telefon kartısı ve işin ve cifubau hesabat numarını icarge bermezlik, ariyetge bermezlik, satmazlıkını eskertti. 7 ayının 3-cü günü Gulcu şehri Cefan Yoli Başyan Keşlik Bazırı, Şanghayçın Keşlik Bazırı da halk sakçıları hepte ahırdaki adam ikimi köp vakıttan paydalanıp, teşvikat varıqı tarqıtış, nak meydanda dilo misalını çüşendiriş şekli arqılıq ammağa gon en tepdiş, sot mehkimisi kıyapetigi kırıbiliş, sahtı zakaz düşürse payda kaytırış, sahtı meblağ siliş qatarlıq köp yüz beyredğanlı aldamcılıq vasıtlarını paş kıldı. Şu günü keşten halıq sakçıları təvəlikdiki KTV, Qavaqxana, Mehmanxana qatarlıq sorunlarına kelip, zərbidarlıq şəkildə təkşürüb eniqlaş və təşviq qilişini qanat yaydırıb, zəhərinin təxlidi modelini körgəzmə qiliş, agaqlandırış lozunqısı çaplaşı arqılıq, kəsibkarlar həm xeyritarlarına yeni tipdiki zəhərinin niqablanışçalıqı və ziyinini düşəndirib, köpçülikini zəhərgə anlıq qarşı turub, zəhərgə çetişliq yip uçini paal paş qilişqa müraciət qıldı.
1: 7 ayının 4-cü günü çüştüm burun Çın xanım mahalledeki halk saqçısının yardım sorab anısının yeşinin çoğuyup kalgallıqını, hareketinin kolaysız işgeldikini, kimliki yitip ketkendinkin izcil tolukla becerilmegeldikini, yakında yana kimliki bilen ciddi doktorga körüstüşki ihtiyaclık bulup kalgallıqını, halk saqçılarının uyge bir becerişini ümit kılıdgallıqını etdi. Şu günü çüştünkin halk sakçıları derhal Momay'nın öyge berip onunla kimlik süreti tarttı. Bundak yukarı önümlük kolaylık mülazimettin Çın Hanım çeksiz minnettar boldu. Cefan Yoli Koçu Başkarması Sakçıhanısının Sakçıhanı başlığı Çın diyenley bundak bildirdi. Ammanın ihtiyacı bolsula halk sakçıları emeli herkete arkalık halkı kolaylık mülazimettin en ahırkı bir metrini ravallaştırdı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi. Hürmetlik radyo anlıqçıla əmdi Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin hava raydın məlumat birimiz. Ürümçide ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 24-32 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava uçuq. Temperatura 18-32 Celsiya gradus qıcı. Çöçek tava uçuk, temperatura 18-37 Celsiya gradus qıcı. Құлжыда азырақ емғыр яғыды, температура 20-дан 34 селсия градус күче. Бортлады хава болотлық, температура 20-дан 35 селсия градус күче. Қарымайды хава болотлық, температура 27-дан 38 селсия градус күче. Көйтінде азырақ емғыр яғып, кейін хава болотлынады. Температура 28-дан 35 селсия градус күче. Шеханзыда хава болотлық, температура 21-дан 34 селсия градус күче. Санжыда хава болотлық, температура 22-дан 36 селсия градус күче. Қомылда хава болотлық болып, кейін ечілады. Температура 29-дан 39 селсия градус күче. Тұрпанда азырақ ямғыр яғыды. Температура 32-дан 44 селсия градус күче. Корлыда азырақ ямғыр яғыды. Температура 26-дан 38 селсия градус күче. Ақсуда азырақ ямғыр яғып, кейін хава болотланады. Температура 18-дан 33 селсия градус күче. Атышта азырақ ямғыр яғып, кейін хава ечілады. Температура 19-дан 33 селсия градус күче. Қашқарда азырақ ямғыр яғып, кейін хава ечілады. Температура 20-дан 35 селсия градус күче. Хотанда хава болотлық. Температура 21-дан 33 селсия градус күче. Үрімчіде өткінші ямғыр яғыды. Температура 24-дан 32 селсия градус күче болады. 4-5 бал ғарби шимал шамалы шығады.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız bu canlı çişbədik. Teximi köp məzmunlarını solution terminalarını çürüp anlısanlar boludu. Yaxtırıp anlığının lağı rəhmət.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıprak programmasını anlayışlarına karşılığımız. Ben riyasetçi Roşen Bilimam. Dostlar, bu kıytımki programımızda tövendeki mezmunlarda anlatış verimiz. Güllünü vatkan yezi kentlilerge nezer sahibimizde Akçı Nahiyyası'nın Somtaş yezisi Kızıl Gümbez kenti ölçemleşken süt kala bakmacılık bazısı kurdu. Bütün zincirlik elektrolik soda ekologiyası Aksu vilayetinin el hospetlik meyvelerini bütün memlekette kızgın setiş imkaniyetine ege kıldı degen mezmunlarını dekdenlerge sunumuz. Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Abdonom rayon boyunca Munnevver Partiye işleri hizmetçisi. Ceminayi Nahiye Tost Yezisi Tost kenti Partiye yetekçisinin şocesi Gülcan Emeli işlep Xalq üçün məsuliyyətçallıqni namayyan qıldı degen məzmunlarını dekdinlarga sunumuz. Yezi igiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde Qashqarının Wang Wen qoğuni Şanghayga bevasitə yetkizilib, nurgun dövlətge bölüp setildi qatarlıq uçurlarını anlatımız. Radio anlıqıcı dostlar, əmdi dekdinlar programımızdan təpsili məzmunlarda bolsun.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 7. ayının 15. günü, çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberle programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Cayla yeniçe elektr energiya sistemisini küçe perpa kılıp, energiya küçlük devleti kuruş kadimini tezletti. Xi Jinpingning davlat fan texnika mukofoti yig'ini, Ichki akademiya akademiklar yig'ini, Jongu fan texnika jamiyatining mamlakatlik 11-chi qurultayida qilgan so'zining kitobchisi nashr qilindi. Xi Jinping davlatni idora qilish to'g'risidaning 5-chi tomini Qirg'izistonda tanishtirish yig'ini Bishkekda o'tkazildi. Sharq shimoldagi nurg'un joylar ko'p xil tadbir qo'llanib, uda yoqqan qattiq yomg'irga taqobil turdi. Amerika İran'a yeni bir növətlik zərbi bərdi, həm də İranı denizdə qamal qılışına əsləgi kəltürdi. İran-Amerika çüşünüş əslətməsi küşdən qaldı, deydi. Hörmətli radiyanlı qocala, tövəndə deyqidanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Energiya kapaliti ve bexatarlıki devlet iqtisadi ve xalq turmuşuğa münasibetlik bulup, sel qarashqı bolmaydıgan devletnin çoğun işi. Başuji Xi Jinping mündaq dep körsetti. Energiya ve elektr energiyası tarmaqları, bolup mu merkez karxanaları energiya ve elektr energiyası bilen təminleşke kapaliti qilish hizmetini bütün küçü bilen yaxşı işlep, İqtisadi ijtimai işlarının yürüyüşünün çoğun təsirgi uçurmaslıqıga kapaletli kılış gerek. 7. ayının 14. günü, memleket bu içe tok şiltiş miktarda yeni yeni rekord yaratılıp, 1 milyard 551 milyon kilovatı yetti. Ülke, rayon, tor alkıgan en çoğun tok yetküzüş miktarı cemi 278 milyon kilovatı yetip, Memleket bu içe tok şiltiş kapalıtıge küşlük terek boldı. Cayla terakiyatının yeni yüzlenişige teşebbüskarlık bilen uygulışıp, yeniçi elektr sistemisini küçep berpa kılıp, elektr sistemisinin öz ara toluklaş, öz ara yardan beriş ve bexater evrişim boluş seviyesini umumyüzlük östürüp, energiya küşlük devleti kuruş kadimini tezletti. 7 ayının otturlarda Sanshi Ruiguang Termoelektr Çeklik Mesuliyet Şirketinin işlep çıkırış rayonu da çoğun tiptiki generatorla grupsi mokim yukur ünümlük yürüyüşü vatatdi. Merkezleştirip kontrol kılış zalıda hizmetçile generatorla grupsinin yükü, besimi katarlık türlük aylınış parametrelerga dikkat kılmak deydi. 2022 yılı 1. ayda Başuji Xi Jinping Sanshi Ruiguang Termoelektr Çeklik Mesuliyet Şirketide tekşürüştü bolganda mundaq dep körsetti. Köp xil tedbirini tən kollanıp, təminat bilen ihtiyacını tənşeşini küçeytip, energiya bilen təminleşke kapalı tıkkılış iktidarını östürüş gerek. Karxana Başuji körsetken yönülüş boyuca, Bu yıl generatorla grupsini yıllık tekşürüp remont kılış ve üskünülerdeki yoşurun xayıpını tekşürüşünü müddettin burun tamamlap, yazlık tok şiltiş yukur pellisi de

0: sifatını ishqa kirishtirib, ölkä, rayon halkıp tok yetkizish iqtidarını ünümlük aşırdı. Bu yıl 6 ayının 30-cü günü 15-ci 5 yılda tuncu bolup ishqa kirishtirilgen alaydı yuqur besimlik, turaklık tok yetkizish kuruluşu, Şimali Şenşi, Enhui, 800 kilovoltluk alaydı yuqur besimlik, turaklık tok yetkizish kuruluşu umumüzlük pütüp ishqa kirishtirildi. Devlet elektr tori Şenşi adetin taşkırı yukur besimlik tok yetkizi şirketi turaklık tok başkuruş bölümünün müdürü Libya omundak dedi. Kuruluşta işiltildiğen turaklık tok ne kontrol kılış, kogdaş üskünüsü, özek katarlık zapçaslarını tartıp toplaştırılgan üskünüler geçe, pütülley öz aldığı kontrol kılgılı boludugan üskünü işletilip, stansı işçideki üskünülerinin bihaterlik seviyesi ünümlük östürüldü. İktisadi ictimai terakkiyatka, halk ammasının yazını salkın ötküzüşüge hakiki kapalatlı kılış gerek. Hazır devletimiz dünya boyunca özgürüşcan tok ve turaklık tok öz ara hem türtki boludugan en çok elektr torunu kurup, energiye baylıqı bilen tok şiltiş miktarı tətir yönülüşlük boluş qiyin məsələsini ünümlük yal qılıb, keyinki qədəmdə yeniçi elektr toru bərpa qılışqa puxta asas saldı. Dövlət elektr toru şirkəti Dövlət Təngşəş Mərkizinin mavun baş injineri Cuci Mındaq deydi. Dövlət Təngşəş Mərkizi bütün məmlikət elektr torunun yürüşüdəki komandallıq mərkizi bolu süpüti bilən 24 saat bütün gün toxtumay yürüşüb, elektr torunun bir xətər muqim yürüşü və tok bilən muqim tərtiblik təminləşkə bütün küçü bilən kapalətli qılıdı. 15-ci 5 yıllık yirik plan proqramısı da bununla otturğa qoyuldu. Yeniçi elektr energiyası sistemisini küçəb bərpa qılıb, elektr energiyası sistemisinin öz ara toluqlaş, öz ara yardım veriş ve bihater evrişim boluş seviyesini umumüzlük östürüp, memleket boyunca elektr energiyasının yetküzlüş yönülüşü ve rayon halkıgan yollarının caylışışını yakşılap, ekli elektr tori kuruluşunu tezletip, şer yeza tok taksimleş torini mükemmelleştiriş gerek. En-enevi ot elektr stansısının yeni energiya geçe, tok mənbəsidin elektr torğıca, şəhərdin yezılağıca, üzlüksüz muqim bolğan elektr energiyası, energiya küçlük dövləti kuruluşını puxtı dirəkki igi qılıb, cüngoçı zamanı vilaşturuş kuruluşuğa küçlük kuvvet ata qıldı. Dövlətlik energiya idarisi elektr energiya məkkimisinin başlıqı Du Jingmen mındaq dedi. Biz tok mənbəsi, tok tarqıtış, saklaş qatarlıq, her qaysı halkılada hemkarlışıp, küş çıkırıp, tok mənbəsi cihette yeşil, tövən karbonluq təminat endizisini şekillendirişini tezletimiz. Elektr toru cihette yeniçi elektr toru kuruluşunu tezletimiz. Tok şiltiş cihette tok şiltiş halkısının maslaşıp inkas qaytırış iktidarını qozgıtımız. Energiya saklaş cihette yeniçi energiya saklaş rolunu ünümlük cari kıldırmız. Bizden 15-ci 5 yılda bütün memleketini tok bilen təminleşke kapalatlı kılışka şençimiz ve iktidarımız ba.
1: Stansımız xabri. Jongu Kompartiyası Merkezi Komitetinin başçısı, Dövlət Reisi, Merkezi Hərbi Komitetinin Reisi Xi Jinping'nin Dövlət Pantexniki Mukapati yığını, İşki Akademiya Akademikla yığını, Jongu Pantexniki Cemiyetinin Memleketlik 11. Kurultayıda kılgan sözünün kitapçısı Xalq Nəşriyatı tarafından nəşr kılınıp, şu gündən başlap bütün memleketdeki Şinhua kitapxanalarda tarqıtıldı.
0: Stansımız xəbri. Xi Jinping Dövlət İdarə Qılış Toğrusudanın 5-ci tomini Qırğızıstanda tanıştırış yığını 7-ci ayının 13-cü günü Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekte ötküzüldü. Yığınğa qatnaşqan mehmanlar mundaq dep qardı. Şanghay Hemkarlık Təşkilatı qurulğanlığına 25 yıl bolğan paytda Jungo bilen Qırğızıstanın her qaysı sahalardaki zatla ve Şanghay Hemkarlık Təşkilatı

0: 2021 yılı 3. pəsildən bu yanqı ən yuqarı eşi sürəti boldu. Bunun işçi də 6. ayda import-export 4 trilyon 780 milyard yuanqı yetib, oxşaş məzgildikidən 24.2% eşib, o da 17 ay eş halatını saxladı. Ən yeni xalqara sallıq məlumatqa qarğanda dövlətimiz dünya mal soğudusudaki birinci çoğun dövlətlik oranıda muqim turgan. Aldınqı 20 yılda dövlətimizin eksport somisi 14 trilyon 730 milyard yuanqı yetib, oxşaş məzgildikidən 13.4% eşib, o da 11 pəsil eşiş halatını saxladı. Tamujnu baş məhkəməsinin muavun başlıqı Wang Jun monolanı bildirdi. Eksportning eshidagi tub sabab Jongo yasimichiligi bilan dunyoning turlik ehtiyojining dal joyida moslashganligida. Yer shari hisoblash kuchi, sonliq ma'lumot markazi va terminal uskunalarga bo'lgan ehtiyoj davomliq eshib, davlatimizning aloqalar mahsulotlarining eksportini ilgari surdi. Oldingi 20 yilda davlatimizning elektronlik detal, kompyuter zapchaslari qatorliq mahsulotlarining eksporti 2 xonalik son bo'yicha oshdi. AI texnikası bilan çoğunqır yuğurulgan əxli təxlidi maşina adam eksporti 10 mindan eşib, dünyadaki 90 nəcə dövlət və rayonu kengaydi. Bu yılın aldınqı 20-də yer şarlaşqan sanayət boyumları təminatı qısp oldu. Dövlətimiz mükəmmel kəsib sistemisi və bütün zəncirlik yürüşləşdürüş ixtidarıqı tayınıb tez sürətdə toluqladı. Asasi organik ximiyəvi boyumla, dastlabki holatdagi sulyov eksporti ayrim-ayrim 25.1% va 35% oshdi. Oldingi 20 yilda davlatimizning import summasi 10 trillion 740 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 22.1% oshdi. Wang Jun monolani bildirdi. Davlatimiz o'z oldiga ichib etish va bir taraflik ichib etishni tartibli kengaytirib, 63 davlatga tamojna beja olmaslik siyosatini yo'lga qo'ydi. Biz yezeglik məhsullatlarını import qilish icazıdını pahalı kən aytdıq. Bu yıl Afrikadaki diplomatik münasibət ornatqan dövlətlərinin quruq laza yaugosi və Uruguayının begin meyvisi, Belgiyə almisi, Kambucanın long yankiqi qatarlıq yezeglik məhsullatlarını import qilish icazıdığı erişdıq.
1: Stansımız xəbri. Goyan Akbarat İşxanısı 7. ayının 14. günü Akbarat ilan qilish yığını açdı. Tabi Baylık Ministerliği, Devletlik Ormançılık ve Otlak İdarisi'nin alakadar mesulü tonuşturup mundaq dedi. Yakında tarqıtılgan Tabi Baylık Mülkünü Başkuruş Tüzümü Sistemisini Mükemmelleştiriş Toğrusudaki Pikirga Sasen, Devletimiz Tabi Baylık Mülkünü Başkuruş Mesuliyetini Bağlaşını Bir Tutaş Kanat Yaydırıp, Mesuliyetini Ada Kılış Subyektini Bağlaş Üstüde İzdenidu. Pikirde munula otturgu koyuldu. 2035 yılıgıça tabi baylık mülkünü başkuruş tüzülme mekanizminin aylanışı ravan, sistemisi mükemmel, tabi baylık mülkünü başkuruş tüzümü sistemisi umumüzlük ornatılıp, tabi baylık mülkünü başkuruş seviyesi umumüzlük östürüldü. Canvın tonmadak dedi. Pikirde tabi baylık mülkünü başkuruş mesuliyetini bağlaşını bir tutaş kanat yaydırıp, Mesuliyetini ada kılış, subyektini bağlaş üstüde izdiniş otturgu koyuldu. Pikirde başkuruş ünümünü doğru ifadeleş üçün tabi baylık asasımız zadı kelin mu ya ki nepiz mu? Ekologiyeni esliki keltürüş ünümü yakşı mu ya ki naçar mu? Mülük kımmeti yukur mu ya ki töven mu digen meselelerge cevap verilip, pikirinin izcil emililişige kapaletlik kılındı.
0: Stansımız xəbri. Bu yılki 9-cu numurlu Tayfun Borni Bavi 7-ci ayının 14-cü günü kəs saat 8-də Çavşanın cənubada mötitil bəlvaq siklonuğu özgərdi. Mərkəzi havarayı stansı onun numur silişini toxtatdı. Amma Bavi'nin təsirdə qatıq yamğur yanılı davamlaşmaqda. Şərq-şimaldiki nurğun cayla bütün küçü bilən taqabül turub, kəlgündün müdafiyeliniş xizmətini pahal yaxşı işləb, xalq amısının hayati və mal-mülük bixətərlikigə kapalətlik qıldı. 7-ci ayının 12-ci günüdün buyan Liaoningning köp qism joylarida qara yomg'ir va qattiq yomg'ir yog'di. Shenyang qatorliq joylarda intayin qattiq yomg'ir yog'di. 7-ci ayının 14-ci kuni tushdan burungacha Liaoning o'lkasi bo'yicha 360 mingdan ortiq odam yo'tkaldi. Fushun shahridagi Xunxi daryosining suv cheni o'rildi. Shahar rayonidagi nurg'un joylarda suv yig'ilib qoldi. Daryo bo'yidagi bexatarlik xatiri eshib ketdi. Fushun shahrlik kelgundan mudofiyalanish qurg'oqchilikqa taqabul turish qo'mondonlik shtabi ish

Hürmetlik radyo anlıkçılar. 2026 yıllık Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabıksının şallaş müsabıksı keskin ilip berli vatudu. Cungu Erle futbol komandası bu kitimki müsabıkıya katnış almağın bolsa mı, lekin dünya bu içe aldın Katar'da turduğan mesulat ve teknik layihasının terkip tapkan Cungu komandası Dünya Longsi futbol müsabıksı de kalıtsı netice yarattı. Yeni bir noktadan karganda futbol müsabıkı meydanı da canlanıp, Cungo teknikisi ve Cungo kespi perde arkası da küş koşup, bir meydan hayati küş kutolgan ve icadi futbol katlı merikisini birlikte yarattı. Ekli özek ornatılgan müsabıkı topudun reper yardımcısı video teknikisi gıçı. Andın milyonluğun top mestanısını toşuyduğun Cungo poizi gıçı. Bu Cungo komandası Amerika istimalçıla akbarat ve soda kanılı terpidin Dünya Longsi futbol müsabıksının teminat zencirdeki kem bolsu bolmaydıgan bir halka dep terplendi. Dünya Longsi futbol müsabıksı nemi üçün Cungo yasımıçılıkıdın ayrılalmaydı? Bu dünya kesip rekabeti de kandak yeni özgürlüklerini eksettirip berdi. Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabıkası da hükümet taraf işletilgan 3 kat dolkun namlık topka yeniç ulaş kurulması kullanılgan. Hem de işçiye hareket seziş üzüki ornatılgan. Bu akli futbolun işki kısmı Cungo'nun Jiangsu'da yasılıp, tayyar mesulat Cungo'nun Guangdong'da tamamlangan. Dünya Longsi futbol müsabıkası da kaidigi hılaplık kılış, kılmaslık katarlık tepsilatla daim bahalaşının halkılık asası boludu. Talaş tatışını besik duruşta emişe pen tekniki vasıtasının paydınış kutuğur geludu. Bunun içi de video koşumçu teknikisi ve topçılarının dairden çıkıp ketken ketmigellikini toğır taklit kılalaydıgan video sistemisi Cungo karhanılırdan ayrılalmaydı. Reper top meydanının yenigi berip, videoğa asasen hüküm çıkırışta kördüğan ekran mı Cungo diye salgan. Müsabıkı mezgili de Meksikinin her kays asasık şehirlerde toşulgan top mesta.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda uzuqluq bilen kuvvet toluqlaş yeterlik bulmasa, kuvvet doğrusu bilen toluqlaş işençlik mu degen mezmunda sözləp birimiz. Uxlayalmasa, köpçüş görse, melatonin yeyiş, çırayı nursızlanıp sargıyıp kese, vitamin toluqlaş. Diktini yığalmasa, əst tutuş kabiliyeti tüvəlləp kese, belik meyi yeyiş, daim çarçap mağdursuzlansa, bedende çikilemçi sağlamlık alamıtı görülse, her xil birikme uzukluk maddalarına tayiniş. Bunlar torda kent tarqalgan uzukluk toluqlaş doğrusu kütünüş strategiyasıdan ibaret. Uzukluk bilen kuvvet toluqlaş yeterlik bulmasa, kuvvet doğrusu bilen toluqlaş usulü hakikaten sağlam mı? Tekşürüşten baykılışca hazır yaşlarının kütünüş usulü körünerlik özgergen. Türlük uzukluk toluqlaş doğruları setiş ceryanı da özünün kolaylık, yukur ünümlük buluştak alahidlikini gevdilendirip, kütünüş pazırdaki vanhun məsulatlarına aylanğan. 95. yıldın kiyin tuğulgan Hı Hanım mundaq dedi. Peşkadan bir evlat kişilerinin tamak bilen kuvvet toluqlaş, astı tanşashka amraq kütünüş ideyasiga oxşamaydığını, men ve okşaş yaştaki nurgun dostlarım tamak bilen tanşaş mürekkep, vakit ve küç ketidu. Yaydığan kuvvet doğrusu kolaylık, yukarı ünümlük, bolup mu yemek içmek, hizmet ve dem iliş kanuniyetsiz bulgan turmuş haltını özgertiş tes bulgan da kuvvet doğrusunu yapla derhal nemiken bolsa şunu toluqluğulu buludu. Yine köngüldeki şikilemçi sağlamlık teşvişini pesaytkili buludu dep karayımız. Bırak qarğularca kuvvet toluqlaşqımı sağlamlıq xavpi yoşurungan. Mütəxəssislə, uzuqlu kuvvet doğruları təbii yemek içmek və sağlam turmuş usulunun oranını alalmaydı. İlmi hüküm kılınmay durup, uzaq müddət öz aldığa kuvvet doğrularını yigəndə, cigər, böyrəknin metabolizm yükünü iğirlaşdırıp, adam bədinin uzuqlu metabolizm tamponluğunu qalaymıqallaşdırıb etişi mümkün dəb əskərtdi. Kuvvet doğrusu uzukluk bilen kuvvet toluqlaşının oranını alalmaydı. Tamak, uzukluk ihtiyacını kandıralmağanda, andın özünün fizyologiyalik alahideliki ve uzukluk ihtiyacıya asasen toluqlaş gerek. Tabi yemekliklerde köpxil uzukluk terkipler bolğandın sırtiyene, sağlamlıqa paydılıq köpxil terkipler bar bulup, sozulma keselliklerinin aldın iliş, sağlamlıqını ilgiri sürüşte muhim rol oynaydı. Nazariye cehetten etkanda hamıldarlar

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Addi sağlamlık hareketleri.
2: Örmelik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda tamak yegende aval çökünü koyup andın gəp kılsa tamak miktarını kontrol kılgılı buludu. Bu rast mu degen məzmun diktinlarda buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adi hareketi tamak yegende çöka ya ki koşkını taksigi koyup andın gəp kılış ya ki başkalarının gibini anlaş. Bir kapam yap bulgandan kiyin çoka yaki koşukunu koyup yeni bir çişlem iliş. Her vaqtlık tamakta bunu kat'i devamlaştırış gerek. Nurgun kişi tamak yegende korumini kıskaç gep kılışka yaki çokunu baştan ahır koludu tutup her vaqt ağızıgı silişka tayar turuşka adetlengen. Adetke aylanğan bu kiçik hareket sizden bilip bilmeyle nurgun zörür bulmağan yemekliklerini yevilişinizga sebep oladı. Bunun sebebi çoka yaki koşukni ızcıl kolumuzda tutup alganda çoğun mine gızalınış haltını saklap, çaynaş vaxtı çeksiz tarayıp, aşkazanının toyunu signali çoğun minege yetküzülüşke ülgürmeydu. Siz daim toyup ketkende ondan inkas kaytırsız. Çokunu koyuş erkti bir vaqtlıq tohtuş konupkısı bulup, o ızcıl gızalınış adetini buzup taşlap, çoğun minege toyup kaldım mı yok deb hüküm kılışka vakit kaldırdı. Bunun konkret usulü nahayta addi. Bir kapam tamakını kısıp, ağzımızga salgandan kiyen derhal çökünü taksige tekşi koyup, andın çaynaşka başlayımız. Çaynap bulgandan kiyen yutup etimiz. Andın hemrahimiz bilen bir neçi iğiz paranlışımız ya ki bir neçi sekund toxtap durup, çökü bilen yana bir kapam tamakını kısıp alımız. Anlamakka astıda kılsımı emeli meşgulatka köp vaqt ketmeydi. Çünkü çokunu koyuş herkidege pekat bir neçe sekundlu ketidu. Onun üstüge o payda kılgan toxtaş vaqti her vaqtlık tamak miktarını tahminen 30% azaytıdu. Eğer siz koşuk şiltişke adetlengen bulsanız, oxşaş meşgulat kılsanız buludu. Bugün çüşte tamak yegende bu hareketini sınap yıkan. Korma ve tamakını az usumağan ahvalda. Yep, ahırgı kelgende ilgiri bir yerim kaçı yep andın toygan bulsanız, hazır bir kaçı yepla toygalıqınızını baykışınız mümkün. Bu, aşkazınızın kiçiklep ketkinedin emez, belki çoğun mininizin ahri aşkazanın avazını anlaydıgan vaxtı bar bulgalıqıda.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı dışbiyadık. Yaktırıp anlığınınla rahmet.
1: Vatan çakırmakta. Tianşan'ın canıbi ve şimalıdaki sansızlığın ailede üsp yitilgen her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbeti yalkuncumakta. Ben vatanımını söyleyemem. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hem de anlaydığınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Vatan Menin Ailem programısı.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yaxşı mesele. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Vatan Menin Ailem programısına alışılanı karşı alımız. Mən riyasetçi Əhməcan Abdügerim.
3: Mən riyasetçi Raziya Zırdəli.
2: Bu kıdımkı programımızda mundaq məzbulla da anlatış birimiz.
3: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Mori Nahiyesi iştip biriş yolu bilen yerden biriş arkalık dehkan çarvıcılarının şik aldıdıla kırmını köpeytişige küç koşkallıkı doğrusu sözlep birimiz.
2: Yükseli vatkan Şinjan sahibimizde bu yılın aldınkı yerimde Şinjan'da 194.500 ticaret asası gevdesinin yeniden tızımı aldırgalıkını tanıştırımız.
3: Yorqin ism sahibimizde memleket boyunca ilgar asosiy qatlam partiya tashkiloti Maralbeshi nahiyasi Maralbeshi bazarlık partiya komitetini tanıştırımız.
2: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Sulu Shooting abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ülgürükü programlarını anlıqılı buludu.
1: Şinjan'daki yeniliklar.
2: Şikimin 26. yıllık Şinjan Mezilik Tağımla Kattı Merkisi yakında Şinjan Halkara Yığın

0: Örgezme merkezide başlandı. Faaliyette mezlik tamamlarını toplap bütün şehirde namayan kılış mezlik tem katı merkezi başlayımı kılıngan. Aşbezler bayramı, mifin bayramı, soğuk zencirisman yemeklik materyalları yığını katarlık özgüçü böleklerini kaplap, köpkül kes faaliyeti hem türkü buluş, hükümet bilen karhanı teminleş, ihtiyacını udullaştırış arkalık, kes derecesini östürüş, soğudu hemkarlıkı, halkın nefret küzüş istimali, mereniyet körgezmesi bir gevdileştirilgen, İpek yolu mezlik tağımla katı merkezi şekillendirildi. Başlanış murasımı günü 2026 yıllık Şincan yemeklik materyalları elektronluk soğudu bayramı maskadanlı kanat yayduruldu. Elektronluk soğudu bayramı da memleketin her kaysi caylarının kelgen 500'den artık körgezme soğudu geri cembe oldu. Koy kalı göşi, soğuk zencirlik ham yeni yemeklikle. Aşkhanı üskülleri katarlık mınkhalın artık mesulat körgezme kılınıp, Şincan hem Gərbi Şimal rayonudaki 20 mıngdın artık yemek içmek kesbi bilen şugullanı uçula. Setiviliş sodigerleri nəh meydana gelip, kengişip setivilişki cəlip kılınıp, Gərbi Şimal yemek içmek kesb zancırının işlep çıkırış setiş yolları ünümlük gravallaştırıldı. Elektronluk soğudu bayramı mezgeliden nurgun sahadaki başlamcı karhanala, soğudigerler cemiyeti hem eşya obertik karhanları kol tutuşup, İpek yolu yemek içmek yugurma terakkat ihtifakı, İpek yolu mereniyet sayat mihman saray boyumları teminat zenciri ihtifakı kurup, yemeklik materyalları, mihman saray boyumları obertudaki tosuklu buzup taşlap, yemek içmek sahası boyca baylıklarını biriktiriş mas terakki kılışkı türkü boldu. Şu günü çüştünkin ötküzülgen soğuk zencirsiman yemeklik materyalları yığınıda, təminleş zencirde yığınlık yaratış ve soğuk zencirlik eşya obortunu süpütünü östürüş başlayımısı çördülüp, Cungu Şincan Erkin Soğudu Sınak rayonu siyasi, Otra Asya Taşkı Soğudu Prusti, hem Çigra Halkıgan təminleş zencirinin tərəqqat endisi nəh meydanı tunuşturuldu. Yeni məhsulatlarını ilan kılış, kelişim imzalaş qatarlıqla tamamlandı. Hem körgezmegi katlaşkan 30 əla karxanığa viviski berilip təxtirlendi. Faaliyetinin mühim tərkibi kısmı bolğan Şincan Mifin bayramı bütün ceryanığa sığındırıldı. Şincan'daki 19 Mifin markisi hem şu Şincan'daki 30'dan artık yemeklik materyali təminat sodigeri körgezmegi katnışıp, Şincan'ın has yemek içmek baylıqının özellikini her tarafıma namayan kıldı.
1: Abdunum rayonunun 2. növetlik Şincan'a yardan beriş lonqısı, otur mektep okuqıcıları, mektep futbol halkılıkçı musabıqısı 7. ayının 17. günüden 24. günügece adı şehirde ötküzüldü. Bu kadimki müsabıqıda asasi katlamda tallaş müsabıqısı ötküzüş bilen Abdunum rayon boyunca hal kılgıç müsabıqı birleştirilgen 2 derecelik müsabıqı tüzümü kullanılıdı. Bunun işçide asasi katlamdaki tallaş müsabıqısı 6. ayının 20. günü ayaklaştı. İgilinişçe 3 aydın köprek devamlaşkan asasi katlamdaki tallaş müsabıqısı da Şincan işçi, Şincan'ın nişanlıq yerden bir vatkan ülke, şehirler hem de Bingtuan'daki 487 futbol komandası, 12.500 komanda azası her derecelik asasi katlam müsabıqılarına bivasta katlaşkan. Caylar ve Şincan'a yardan beri vatkan ülke şehirlerde 1100 meydan kıtımdan artık mektep futbol müsabıqısı ötküzülüp, 100 mıngdan artık okuqıcı nak meydanda müsabıqı körüşke gelip kılıngan. Hal kılgıç müsabıqıda 11 kişilik ölçemlik müsabıqı tüzümü kullanıladı. Müsabıqıda grupa aylanma müsabıqısı bilen gireleşme şallaş müsabıqısını birleştiriş. Müsabıqı işlerde yardım bergücü ve yardımge erişkücü iki taraf birleşip komanda teşkilleş. Rayon boyunca katniş endesini devamlaştırış işe aşırıladı. Cem'i 30 komanda müsabıqıge katnişidu. Şincan'daki 14 vilayet, oblast, şehir hem türkü bulup, Şincan'ın nişanlıq yerden beri vatkan ülke şehirlerden münevver komanda azalarını tallab, birde bir nisbet boyunca birleşme komanda teşkilleb, kızlar ve oğullar vekiller komandasının 28'ini teşkilleydi. Şincan İşlepçikiriş Kuruluş Bintuani 2 komanda tallab evadudu. Her bir komandada 25 nəfər tənhərkətçi

0: bulup hemmesi toluk otur mektep baskıçıdaki okuguçlarını öz işçige aladı. Abdunum Raylı Xalık Hükümeti'nin Ma'arif Baş Müfettişi, Ma'arif Nazareti Partiya Korpusu'nun azası Sün Çangbo mundaq dedi. Bultur, tonju növetlik musabıqa Sanji şehirde ötküzülüp, Şinjanğa yardan beriş boyunca hemkarlaşıp musabıqa ötküzüşünün yeni endisi üstüde izdinilip, musabıqa arqılıq Şinjanğdaki yaşlar ösmirler bilen Şinjanğa yardan beriyatqan ülke şehirlerdeki yaşlar ösmirler bir gevdeki aylandırılıp, yuğurulup, köpçilik birlikte cengkimi kiyip, mürni mürge tırap yugürüp, birlikte ter töküp, her millet yaşlar ösmirlerinin arlaşışı, almaştırışı, yuğurluşu ilgiri sürüldü. Bu növetlik müsabıqda mevqa atışının baylıq hasılqığı koyulup, yürüşlük, baş temelik tətqiqat ögünüş faaliyetleri yürüşləştirildi. Atış Şehirli Xalık Hükümeti Partiya Korpusu'nun əsası, Muavin Şehir Başlıqı Mehmet Toxti tonuşturup mındaq dedi. Müsabıqı mezgilide müsabıqıge katnaşkıçılarını Milletler İhtibaklıqı temisindeki filmlerini görüp, Edebiye Sanat numaralarının huzurlanışı təşkilip, Mozi, Azgan Kenti Sayahat Koçısı Katarlıq noktalarına apırıp, müsabıqı meydanını Milletler İhtibaklıqı tərbiyesi, Çigra Kızıl tərbiyesi, Gayri Maddi Mədaniyet Mırasları Mədaniyetini his kılış, Əməli Körünüşlük Dərisxanısıqca uzartımız.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programmasını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cumhur medeniyeti mengü nur çeçip, sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cumhur oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Mori nahiyesi iş tepip biriş yolu bilen yardım biriş arkalık dikkan çarıvçılarını işik aldılar kırmını köpeğe küçük koş kalıqı doğrusu da sözlep birimiz. Maşinala gükürep gayreti tolup taşkanını. Nöbette Mori Kazık Atunum Nayyası Şicir Bazırı Şümogug Henti Vekillik edeki bir türküm iştip bir iş yolu bilen yardım bir iş arkalık halk turmuşu nebiyet közü duğan türlerinin kuruluşu tezildildi. En enevi kuruluş endisi okşumaydığını şu cay kent ağaları özü kuruş, kent ağaları ortak behrimen buluş, kent ağalarının kremini köpeğitişini, türünün pütkül ceryanını sığındırıp yurttaşlarının kuruluşunun közet kütsüzünün yurt kuruluşudaki asası koşunuğa, tarakkat paydısının bivası nep algıcığa aylandırıp yol yasıganda şakı buluş, şik aldırla beş yolu meniş, yurtunu yeni tüskü kırgızışını haqiqi ishqa oshirdi.
1: Bu qitim Shoymogu kentining yezi tosh yo'lida ish tepib berish yo'li bilan yordam berish turiga 3 million 920 ming yuan mablag' silinib, 6.7 km uzunlikdagi kent yo'lini qattiqlashtirish va yurishlashgan asliha qurilishi tamomlanadi. Bu turda ish tepib berish yo'li bilan yordam berish siyosatining talabi qattiq amaliylashtirilib, shu joydagi bekor amgak kuchlarini oldin qabul qilib, kent aholilarini yaqin atrofda ish o'rniga chiqarib, xalq turmushi qurilishi orqali shu joydagi ommaga haqiqiy naf yetkaziladi.
0: Ishtip berish yo'li bilan yordam berish bir tarafdan ul aslahalarning darajasini o'stirish, yana bir tarafdan ommaning kirimini muqim ko'paytirish bilan munosabatli. U nomratlikdan qutuldirish natijalarini mustahkamlab, yezi kentlarning ichki harakatlantirgich kuchini qo'zg'atishning kuchlik tutqisi. Mori Kazık Atunum Nayyası bu yıl kirgenden buyan her kaysi kentlerinin emeli ihtiyacını doğru ilgilep, yezi yollarının derizini östürüş, derya ekologiyasını tüzeş, ultraklaşış muhitini yakışlaş katarlık sahalarını nuhtuluk çördep, bir türküm yakışlık, halık durmuşu nebiyet küzüduğan iştep bir iş türünü pilaladı ve orlaştırdı. Bütün bir yılda iştep bir iş yolu bilen yardım bir iş türüdün onu yolu koyuş. Bu türlerde cemi 32 milyon 980 min yuan meblağ silişini pilaladı. Tür pütkendikin şu caydaki 847 dikkan çarabıcının mukim işgı oruluşu türtke boğuludu. 13 milyon 560 min yuan şakı tarıktılıp 100'ün artık ailenin kremini köpeğitişine türtke boğuluş mölçerlendi. Mozir Kazak Atunum Nayyalik Tarakat Islahat Komiteti Partiya Grupusunun azası, muavin müdiri Çücanca mundaq dedi. İştep beriş yolu bilen yardım berişteki en çoğun yarkın nokta ammini öz kolu bilen yurtunu güllendiriş. Bütün musafede kuruluşku katnışış, paydadın bivastı behrimen kılış. Keyinki kademde Mori nahiyemiz iştep beriş yolu bilen yardım beriş salmakını zoray çıkı ala kadar taleplerini çoğunkuru emelileştirip, türü meblağı ve kuruluş sübütünü başkuruşunu devamlı kilitlaştırıp, şu caydaki ammının yakın etrafta öz cayda işgı oruluşuş, kremini köpeğitiş yollarını devamlı kengaytip, olturaklaşışka, kesbilen şoğulunuşka maskeledigan inak güzel yezi kent kuruşka küç koşumuz.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab,

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

yükselen vatan Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde bu yılın aldığı yerimde Şincan'da 194.500 ticaret asası gevdesinin yeniden tazımı aldırgalıkını donuşturmuz. Bu yıl 1. aydın 6. aygıca Şincan'da yeniden tazımlatkan ticaret asası gevdesi, Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintanı'nın 22.500'ini öz içine algan halda 194.500'ye yetti. Yeniden tızımğa elinğan asası gevde içi de türlük karxanala 56

0: tutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl ve ticarətçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançalik vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıguçular, bu sahifimizde memleket boyunca ilgar asasi katlam partiya teşkilatı Maralbeşi nahiyesi Maralbeşi bazarlık partiya komitetini tanıştırırız. Yaz günleri yakan deryası şimalga yılan bağrı sozulup ekavatattı. Gerbi kırgıkıdaki Kaşkar vilayetinin Maralbeşi nahiyesi Maralbeşi bazarıdaki her millet ammasının turmuşu başkıcı yakşılandı. Bu bazarlık partiya komitetinin asası katlam istihkamını küçeytip, idare kılış endisi de yenilik yaratıp, halk turmuşuna emeli mulazimet kılışının hakiki ünümü. 7. ayının 1. günü. Cungu Komünistik Partiyası kurulgalıkının 105 yıllıkını tebrikleş yığınıda Maralbeşi Bazarlık Partiya Komiteti memleket boyunca ilgar asası katlam partiya teşkilatı digen şereplik namı erişti. Maralbeşi Bazarlık Partiya Komitetinin şujisi Wang Shenglong mundaq dedi. Bu partiya merkezi komitetinin Çigara rayon asası katlam partiya kuruluşu hizmetigi bergen mukafatı. Şundaqla bütün bazardaki 57 asası katlam partiya teşkilatı 1200'den artık partiya azasının emeli işlep mesuliyetini zimmesige elip halk üçün iş kılgallıkımızı muayyelleştirgenlik.
1: Maralbeşi nahiyasının şehir rayonudaki yadroluk pazarı bulu süpüte bilen Maralbeşi pazardaki 24 mahalle kent tarqaq caylaşkan. 57 asası katlam partiya teşkilatı 1. septe yıldız tartıp 1200'den artık partiya azası sepnin aldı da mağdı.
0: 2023 yılı bütün bazarda daimlik kanat yaydırılgan Şik çekiş harekete boyunca ailelere kırıp ziyaret kılış ceryanı da Maralbeşi bazardaki partiya azaları kadırla şu çağda 11 yaşı kırgan Sümeyye'nin sel bir normallıkı dikkat kıldı. O küçükidilla darısının ayrılıp kalgan bolup, eğir kesel bolup kalgan anısı, açısı bilen birbirine yar yülek bolup durmuş keçir etti. Bu ösmür Sümeyye'ni cimgır kılıp, iradesi susluşup, hatta intayın pas

0: qısıp ruhi holatga tushib qilib, ilgiriki bu o'chiq yo'riq qiz bir mahal psixika jihatda qiyin ahvolga tushib qolgan edi. Marolbeshi bozorlik partiya komiteti Sumayyaning qiyin ahvoldan qutulishiga yordam berish uchun boshlamchi bo'lib mahalla ayollar birlashmasi, kasbiy psixika maslahatchisi qatorliq ko'p tarafning kuchini birlashtirib, g'amxo'rlik qilish, yordam berish guruhi qurib, paranglashish, ko'ngildagi ishlarni anglash, tugunni yechish, amaliy ish qilishdan iborat 4 qadamlik xizmat usulini yo'lga qo'ydi.
1: Partiya a'zolari va kadrlar orqa-orqadan uyga berib sirdishib, sabrchilik bilan yo'l ko'rsatib, Sumayyaning qalbidagi tugunni tadrijiy yechdi. Shuning bilan bir vaqtda onasining doktorxonaga berib kasbiy davolanishiga yordam berib, bu oilaning qiyinchiligini har taraflama hal qildi. Bugungi kunda Sumayya boshqatinchilikdan uzil-kesil qutuldi. Marolbeshi bozorlik partiya komiteti mu uni nuqtalik g'amxo'rlik qilish tizimligiga kirgizib, doimlik harakat holatida ko'zitish, uzoq unumlik iz qo'g'lab yordam berishni yo'lga qo'ydi.
0: 2023 yili 4 oydan hozirgacha Marolbeshi bozori turliq qo'shnilar mojrosi, oila ziddiyati, psixik qiyinchiliki qatorliq masalalardan jami 570-ni hal qilib, kichik ishlarni mahalladan chiqarmay, ziddiyatlarni o'z joyida hal qilishni haqiqiy ishga oshirib, mehr-shafqat yetkizib, xalq rishtisi asosini puxtaladi. Ilgiriki Marolbeshi bozorida mulozimat kuchi tarqoq bo'lish, ta'minlash bilan ehtiyojni tutashtirish ravon bo'lmaslik, tuzash unumi yetarlik bo'lmaslik qatorliq masalalar mavjud edi. Marolbeshi bozorlik partiya komiteti asosiy qatlamni tuzashdagi og'riq nuqta, qiyin nuqta masalalarini hal qilish uchun 5 yaxshi o'lchamlashgan, qilibtoshqan partiya yachekisi qurilishini bosh tutqi qilib, ommaning kundalik ehtiyojiga birlashtirib, davolash, xolisona kasal ko'rish, ilmiy yetakchilik qilish, qonunni maslahat berish, yashqinganda kutinish yordami berish, ziddiyatlarni murassa qilish qatorliq o'zgacha mulozimat turlarini dal joyida ta'sis qilib, birinchi safga doim cho'kib, ommaga mulozimat qildi.
1: Shuning bilan bir vaqtda amma zakaz qilish, mahallalar zakaz avatish, partiya a'zolari zakaz qabul qilish mikro mulozimat yopiq andisini yo'lga qo'yishda yangilik yaratib, xizmatdagi partiya a'zolari tayanch pidoiylarni o'z alohidligiga birlashtirib, mulozimat o'rniga chiqishni tashkilladi. Uy jihozlarini remont qilish, ilmiy yetakchilik qilishdan siyosat tashviq qilib tushundirish, qonun yordami berish, qiyinchiliki borlarga yordam berishgacha partiya a'zolari pidoiylar mulozimatining mazmuni ommaning ishlab chiqarish turmushining har qaysi taraflarini qopladi.
0: Marolbeshi bozori 2023 yilidan bu yil 4 oygacha partiya a'zolari mikro mulozimatini 1500 qatimdan ortiq qanot yaydirib, har millat ommaning oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalasidan 680 dan ortiq masalani hal qildi. Buning bilan asosiy qatlam partiya tashkilotlarining tashkillash kuchi, uyushish kuchi, mulozimat iqtidori sijil kuchaydi. Har millat ommaning erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usi texmi to'liqlandi. Texmi kapolatga ega bo'ldi, texmi imkoniyatlik sijilliqqa to'ldi. Koni Oltiroq rayonida ko'p yil turgan Marolbeshi bozoridan pensiyaga chiqqan partiya a'zosi Anvar Ahmad bundoq dedi. Oltiroq rayonining yo'llari takshi, pokiz, yeshilliqqa purkangan, yo'l chiroqlari kecha osmonini yoritib turdi. Yana ko'ngil echish faoliyat maydoni bor. Turalg'u muhitimiz yildan yilga yaxshilanayotdi.
1: Marolbeshi bozorlik partiya komiteti yaqinqi yillardan buyon tavallikidagi ko'ni mahallalarning ul aslihalari ko'nrash, muhiti maynat, qilaymiqan, aslihalari kamchil, avtomobil to'xtish qiyin bo'lish qatorliq ommaning inkas kuchlik bo'lgan gavdalik masalalarga qarata ko'ni mahallalarning universal subtini o'stirish, o'zgartish qurilishini umumyuzlik yo'lga qo'ydi.
0: Wang Shenglong mundaq dedi. Bozorimizdagi 12 ko'ni Oltiroq rayonini umumyuzlik o'zgartib, yo'l, suv bilan ta'minlash, suv bir taraf qilish, ko'kartish, yoritish qatorliq ul aslahalarni umumyuzlik o'zgartib, bir qator amaliy tadbirlarni qo'llanib, 3400 dan ortiq aholini ko'ni qadoymqon turalg'i muhiti bilan uzil-kesil qo'shlashtirdik. Marılbeşi bazarı katık detal süpütünü östürüş asası da ammevi mülazimetini yürüyüşleştirişini davamlık mükemmelleştirip, halk turmuşu mülazimetindeki kemtüklükünü tolukludu. Her kaysi yaş katlamadaki kişilerin ihtiyacı asasen, yetti mahalle anar dansı mülazimet ponkitinin derecesini östürüp ve özgertip, iktidar rayonunu elalaştırıp, mülazimet eserlerini mükemmelleştirip, yaşanğalla aram alıdığan, yaşla fikir almaştırıdığan, balala köğün açıdığan universal kolay supu berpa kılıp, kolay mülazimet bilen toluk kaplaş, halk turmuşuğa ıllıklık yetküzüşte, ölük bulun bulmaslıkını işe aşırdı.
1: Bugünkü Marılbeşi bazarının turalgı muhiti tekimi güzelleşti. Amma ve mülazimet tekimi elalaştı. Ammanın turmuşu tekimi yakışlandı. Wang Shenglong mundaq dedi. Memleket boyunca ilgar asasi katlan partiya teşkilatı degen nam hem şerep tekimi muhimi mesuliyet. Marılbeşi bazarlık partiya komitetimiz kiyinki kademde asasi katlam istikamini davamlık küçeytip, xalık reştisi, xalık küçünü mücessemlep, tüzeş önümünü tekimi elalaştırıp, xalık turmuşu bəx saadetini tekimi yukarı götürümüz.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
1: Radyo anlaşılan MD Havaraydı məlumat anladımız. Ürümçide ötkünçü yamğır yağıdı. Temperatura 24-32 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq. Temperatura 18-32 Celsiya gradus qıca. Çöcekte hava uçuk, temperatura 18-37 Celsiya gradus kıca. Gülcüde azraq yamğur yığıp kiyin hava içiladu, temperatura 20-34 Celsiya gradus kıca. Bortalada hava bulutluk, temperatura 20-35 Celsiya gradus kıca. Karmayda hava bulutluk, temperatura 27-38 Celsiya gradus kıca. Kuytunda azraq yamğur yağıdu, temperatura 28-35 Celsiya gradus kıca. Şihansıda hava bulutluk, temperatura 21-34 Celsiya gradus kıca. Sancıda hava bulutluk, temperatura 22-36 Celsiya gradus kıca. Kumulda hava bulutluk bulup kiyin eciladu, temperatura 29-39 Celsiya gradus kıca. Turpanda hava bulutluk bulup kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 32-dən üstəgə alğan. 2025-ci il 4-cü ayda Wang X bilan Sun X başqalarının tanıştırışı bilan tanışqan. İki tərəfin ata-anasının söyləşinin nəticəsində Wang X bilan Sun X çoğunqur düşünüşməklə aldırab toy xəti elib toy qılğan. Wang X ailəsi Örüp adet boyunca 66 milyon toyluk ve 79 milyon kımıtıdaki 5 yıl zıbı zınnet bergen. Aslında şu ile 10 ayda toy murasımı ötküzüşünü pilallıgan. Bırak Wang X köngüldekidek ziyafet zalini zakaz kılalmağışka işkelen keskin talasımı ötküzüşünü pilallıgan. Bırak Wang X köngüldekidek ziyafet zalini zakaz kılalmağışka işkelen keskin talaş tartış kılışkan. Şunun denkken usun ikiz hizmet aldıraş degeni bahanı kılıp, Wang X bilen pikiri almıştırışını rad kılgan. İki taraf ahırda toy mürasımı ötküzmey, billi turmuş keçirmeyle acırışıp ketken.
0: İki tarafta toyluğunun kaytırış meselesi de gayet zor ıhtılap payda bulup, toxtamay talaş tartış kılışkan. Her taraf iki tarafının öğlenişinin davamlaşış vakti intayın kıska. Tipik tez toy kılıp tez acırışıp ketiş ehvalıgı tabi. Ailemiz toy işi tayarlı kılış üçün bir kadar zor ixtisari besim oduş geldi deyip karab. Ayal tereptin toyluğunu toluk kaytırıp berişini talep kılgan. Ayal terep olsa, iki terep kanunluk öğlen işini tızımlatkan. Toyluğunu er terep öz ixtiyarlıkı bilen hediye kılgan. Kaytırışkı kat'i koşulmaymen degen. Köpketim kengişiş neticesiz bulgan denkin er terep ayal terep üstüdün dayu halk sotuğu dava kılıp, özünün kanunluk hukuk menfaatini kanun boyunca koğdaşın talep kılgan.
1: Dilo becirgüçü sotçi, dilonu kabul kılgandan

0: İn, aile işi macerasının kanun nazariye prensibi karakteri ve hissiyat karakteri iyi buluş alahidlikini toluk oylaşıp, adli halda sot içip hüküm çıkarmasın, belki mürasa kılışını aldıngı oranı koyuş, inaklığını ala biliştin ibaret, aile işlerini sot kılış prensibi de çın turdi. Sotçi, Dilo'nun baş ahırını tepsili retlep, toyluk beriş ispatını seyleştirip, şiki tarafının ortak turmuş ahvalını tekşürüp inaklap, Dilo'daki yadroluk talaş tartış kızık noktasını delce aydı bekitti.
1: Murassa ceryanı da sotçi, uçuraş durmayı murassa kılış şeklini kolunup, ayrım ayrım halda şiki tarafının keyfiyatını tenşlandırdı. Kanunu sözlep davlayı düşendirdi. Bir taraftan ayol tarafga haq talab qonun dasturi hem to'yliqni qaytarishga aloqador adliyalik izohatni tafsili tushundirib, ikki taraf o'linishni tizimga oldirgan, lekin billi turmush kechirmagan. To'y turmushining davomlashish vaqti intayin qisqa ahvolda to'yliqni ahvolga qarab qaytarishning qonun asosini aydinlashtirib, ikki tarafga arxotonlik mahiyetlik ortak turmuş şekillendirmegenlikini, toyluğunu kaytırışını retkilişinin adil buluş prinsipi ve kanundaki belgelemelerine uygun emeskini uxturdu. Yani bir taraftan er tarafını ailenin paydi ziyniğe akılanı muamalı kılışka, ürünüş buzulganda işkili tarafının ziyanığı uçuraydıqalıqı, mesuliyetini hededen ziyade sürüştürüp, ziddiyetini keskilleştirip etişke ergiz bulmaydıqalıqı hakkıda nesiyet kıldı.
0: Şunun bilen bilen sotçi şu caydaki yezi kentlerinin öyleniş örüp adeti, şiki tarafının aile iktisadi şaraiti, öylenişinin buzulaşıdaki hatalıqı, toyluğunun emeli şiltiliş ahvali katarlıq köp hıl amınlarına birleştirip, şikeylenini özünü başkalarının ornuna koyup oylaş, öz ara düşünüş, öz ara yol koyuşki yetekledi.
1: Sotçının hissiyat bilen davulini tan hazırlığan sevrçalık bilen muresse kılışı neticesi de iki taraf karışılışış keyfiyatını üzül kesil taşlap, öz ihtiyarlığı bilen muresse kılışımı hasıl kıldı. Ayal taraf sotta 40 milyon toyluğunu kaytırdı. İki taraf öğleniş, mal mülük işi de kaytı talaş tartış kılmedi.
0: Programının torda hem türütkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bolsa, Solution aboneçiler terminalını düşürüp programda hem türütkü bulup söz kaldırsanız buludu. Programının texmi köp esil məzmunları Solution aboneçiler terminalıda. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçideki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çiseti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырран талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырран талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңгылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: Шинжанда 23 yıl yıldızlatıp yaxşı bağa erişken Confluence şirketi Winnerver rohi bilen işlep çıkagan yemeklik arqalı quvvet tuluqlaydığa yaxşı məhsulat Weichangkang, Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Kolinjan, Kanise qatarlıq həm dora həm yemeklik qılınğan dorluq ösümliklərdən işlengen. Guangdongda ösüdığan 10 aydın 14 ayğa pişidığan pinnige sap xuşbıraqlıq Yangchunsha qoşulub, yoqur quyuqluqtı saplaştırış texnikisi, tövən temperaturda hüceyir divarını buzup taşlaş texnikisi qullanılıb, saplığı aşırılıb, arlaş maddə çıxırıb etilib, dorluq ösümliknin uzuqlıq tərkibi saxlap qılınğan. Quş xəbər Confluence şirketinin məxsus sağlamlıq yetəkçisi Fatime Malimnin nəhmədə Bu yüzden de meslek bir iş faaliyeti başlandı. Fatime Malim 7. ayın 17. günü Baynayi'ye Fatma Şule Şerqi Körk Mahallesi 12. bina 105. oydaki Kanfuya meslatlarının meksus yetişti okunda. 7. ayın 18. günü Aksu Şehri Aybulak Mahallesi 9. numar. Kanfuya meslatlarının meksus yetişti okunda meslek bir yerdi. Şu günü Dugan Kegen Xeridarla mukafatlı faaliyet katınışıp kütülmügen kuşarlıklara girişeleydi. Kanfuya şirketinin meslek soruş kızlık reniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuya şirketi siz ve ailenizdeki ilanın sağlamlığını qoğdaydı. Şinjanda 23 yıl yıldızlatıp yaxşı bağa erişken Confluence şirketi Winnerver rohi bilen işlep çıkagan yemeklik arqalı quvvet tuluqlaydığa yaxşı məhsulat Weichangkang, Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Kolinjan, Kanise qatarlıq həm dora həm yemeklik qılınğan dorluq ösümliklərdən işlengen. Guangdongda ösüdığan 10 aydın 14 ayğa pişidığan pinnige sap xuşbıraqlıq Yangchunsha qoşulub, yoqur quyuqluqtı saplaştırış texnikisi, tövən temperaturda hüceyir divarını buzup taşlaş texnikisi qullanılıb, saplığı aşırılıb, arlaş maddə çıxırıb etilib, dorluq ösümliknin uzuqlıq tərkibi saxlap qılınğan. Quş xəbər Confluence şirketinin məxsus sağlamlıq yetekçisi Fatime Malim'nin Nehmedan'da meslek bir iş faaliyeti başlandı. Fatime Malim 7. ayın 17. günü Baynayi'ye Fatma Şule Şerqi Körk Mahallesi 12. bina 105. oydaki Kanfuya meslatlarının meksus yetişti okunda. 7. ayın 18. günü Aksu Şehri Aybulak Mahallesi 9. numar. Kanfuya meslatlarının meksus yetişti okunda meslek bir yerdi. Şu günü Dugan Kegen Xeridarla mukafatlı faaliyet katınışıp kütülmügen kuşarlıklara girişeleydi. Kanfuya şirketinin meslek soruş kızlık reniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuya şirketi siz ve ailenizdekilerin sağlamlığını qoğdaydı. Şinjanda 23 yıl yıldızlatıp yaxşı bağa erişken Confluence şirketi Winnerver rohi bilen işlep çıkagan yemeklik arqalı quvvet tuluqlaydığa yaxşı məhsulat Weichangkang, Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Kolinjan, Kanise qatarlıq həm dora həm yemeklik qılınğan dorluq ösümliklərdən işlengen. Guangdongda ösüdığan 10 aydın 14 ayğa pişidığan pinnige sap xuşbıraqlıq Yangchunsha qoşulub, yoqur quyuqluqtı saplaştırış texnikisi, tövən temperaturda hüceyir divarını buzup taşlaş texnikisi qullanılıb, saplığı aşırılıb, arlaş maddə çıxırıb etilib, dorluq ösümliknin uzuqlıq tərkibi saxlap qılınğan. Quş xəbər Confluence şirketinin məxsus sağlamlıq yetəkçisi Fatime Malim'nin Nehmedan'da məsləhət bir iş fəaliyyəti başlandı. Fatime Malim 7. ayın 17. günü Baynayi'ye Fatma Şule Şərqi Körk Mahallesi 12. bina 105. oydaki Kanfuya məhsulatlarının məxsus yetişdi okunda. 7. ayın 18. günü Aksu Şəhəri Aybulaq Mahallesi 9. numar. Kanfuya məhsulatlarının məxsus yetişdi okunda məsləhət verildi. Şu günü Dugan Kegen Xeridarla mukafatlı fəaliyyət qatnışıb kütülmügən kuşarlıqlara girişələydi. Kanfuya şirketinin məsəl soruş qızıq reniyyə telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Kanfuyen şirketi siz ve ailenizdekilerin sağlamlığını koruyor.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda ko'zitish, anglash, so'rash, hal qilish. Bu murassa ishxonasining mohiyatlik hal qilish tadbiri ba degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. To'liq noyalik jamiyat omonlikni har tarafini tuzash markazida bu yerda dovulib qolgan dilo yo'q. Ustalda faqat ilmon qiziq choy va ustalga tizib qo'yilgan lavhalari bor. Bir yildan buyon To'liq noyalik qo'ng'an idorasidan pensiyaga chiqqan bir qancha peshqadam yo'ldoshning murassachi degan yangi salohiyati bor bo'ldi. Chochlari ko'mishdek oqargan bu peshqadam yo'ldoshlar yirim umrida to'plagan xizmat tajribalarini kundalik turmushga singdirib ko'zitish, anglash, so'rash, hal qilishdan iborat to'rt xil diagnoz qo'yish usulini qo'llanib, fuqarolarning qalbidagi tugunni bir-birlab yechdi.
0: Ko'zitish murassachilari necha 10 yil Gong'an xizmati bilan shug'ullanib yetildirgan tug'ma qobiliyat. Odam eshikdan kirishi bilanla ko'zidan o'zini qochiramdi. Mürisi titremdi, macera kançlık yeğir, könlü de derhal san buludu. 6. ayının 22. günü Tavallik rayonundaki iki yeni energiya karxanasının kanuni vekilleri ilgir keyin bulup kırıp geldi. Birinin kolu titirip, birinin yüzü akırıp, safada olturmayı turupla, yorukluk volt üçün aldın tapşırgan 1 milyon 200 min yuanını dəb üstelge uruşka başladı.
1: Pensiyaga chiqqan xalq soqchisi Ma Hayri Wang Shushan ikki tarafni kutib oldi. Ular bir tarafdan tafsilik ko'zatsa, bir tarafdan ikki tarafni ayirib, ayrim-ayrim holda o'xshash bo'lmagan ishxonalarga taklif qilib, har biriga bir stakandan choy quyib, har qaysisining bir soatdan ortiq dardini angladi. Shu kuni kechda peshqadam yo'ldoshlar ko'z to'rlishish ko'zoynagini taqib, yorug'lik volt keraksiz

0: çigişlişip getdi. On maceradaki diloga çetişlik somma 735 bin yen boldi. Yakki somma gerçe çoğun bulması mu? Lekin her kaysi tarafla bununla çetelediğin bulgaçka hiç kim aval pul töleşini halemedi.
1: Yip uçini kandak tapımız. Murasa kollektifi meydana kirgandan keyin aldı bilen 2 gün vaqt sarıp qılıp, birma bir hesabat tekşürüp, qarz zanjirini birma bir aydınlaştırıp, harita sızıp çıxdı. Arqadan 2 liniyada tang mangdi. Tor sırtıda merkezli kengişki teşkilab, her qaysi karxana mesullarını birma bir seliştiruşqa, birma bir hesablaşqa teklip qıldı. Torda sın yolu eçip, Sırtkı komandorovkaga çıkan karxana mesullarını, ispatlarını yıraqtan tekşürüş, derhal imza koyup muayyenleştiriş imkaniyetige ige kaldı. 8 günden keyin 735 min yuan qarzının hemisi vadige emel kılınıp emelileştirildi. 10 macera bir qetimdala nölleştirildi. Bir karxana mesuli hayacanlangan halda mındaq dedi. Sizlarning bu qalay miqanchilikni tugatganingizlar bizning 20 yildan ko'proq ishlab chiqarishimizni qutqizib qolganiga barobar.
0: Murassa ishxonasi murassadan keyin yana velish imzo qo'yib hisob qilmaslikdan ang ansiraydi. Takror quruq talash tortish qilish yo'chuqlarini etish uchun har bir kelishim hosil qilinganda murassa xodimlari tashabbuskorlik bilan da'volash kuchlarini qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirishni iltimos qilishga yetaklab murassa nomini majburiy ijro qilish kuchiga ega qildi. Shuning bilan birga qarallik qayta ziyorat qilish va harakat oltida iz qo'g'lash birlashtirilgan andizini o'rintib 3 oydan ortiq sijil ko'zitib qayta yuz bermaslikka Haqiqiy kapalatlik qildi.
1: Bir yildan buyon bu murassa ishxonasi javob qog'ozi topshirdi. Ammadan jami 2000 odam qaytimdan ortiq kutib oldi. 430 odam qaytim qonundan maslahat so'radi. Tarixda besilib qolgan majradan 20 nachini, rayon halqagan chigish majradan 50 nachini, korxonalarga chetiladigan majradan 50 nachini hal qildi. Jami 200dan ortiqni murassa orqali bir taraf qilib, muvaffaqiyatlik bo'lish nisbatini 99.9% yetkizib, ammining 18 million yuandan ortiq iqtisodiy ziyondan saqlanishiga yordam berdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarına karşı alımız. Ben Riyasetçi Roşen Gülümam. Dostlar, bu kıytımki programımızda tövendeki mezmullarda anlatış verimiz. Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde Akçı Nahiyyası'nın Somtaş yezisi Kızıl Gümbez kenti ölçemleşken süt kala bakmacılık bazısı kurdu. Bütün zencirlik elektrolik soda ekologiyası Aksu vilayetinin ala sübetlik meyvelerini bütün memlekette kızgın setiş imkaniyetigi ege kıldı degen mezmullarını dekdenlarga sunumuz. Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Abdonom rayon boyunca Munnevver Partiye işleri hizmetçisi. Ceminayi Nahiye, Tost Yezisi, Tost Kenti, Partiye Yeçekisinin şocesi Gülcan Emeli işlep halk üçün mesuliyetçallıkni namayan kıldı degen mezmunlarını dekdenlarga sunumuz. Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Kaşkar'nın Wang Wen qo'g'ini Shanghayga bevosita yetkazilib, nurg'un davlatga bo'lib setildi qatorliq uchurlarni anglatamiz. Radio anglovchi do'stlar, endi diqqatinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
2: Gullunayotgan yezik kentlarga nazar.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqcı dostlar, güllünü vatqan yezi kentlilerdeki nəzər səhifimizni davamlaşdırıbız. Hazır Aqsu vilayətində meyvə çivələri may bağlab pişib, meyvələrinin xoş yediydi maqqı urtaraldı. Bazarğı selinişdən altın məzgildən paydalanıb, etiz başlardan bevasita körsütüş üyüdə, arqa-arqadan bevasita körsütüş başlanıb, bir meydan kaynam taşkınlık çümgen elektronluk soğudu bu yeçe dehkallarga yardım veriş küç ulaş musabıqsi ötküzülmekte. Ela süpetlik meyve çiveler bulut terminali tez poyuzuğa kaçılınıp, tağ deryalardan halkıp, memleketnin arkaysi çaylarga setildi. Yakında Aqsu şehrinin her kaysi çaylardaki meyvelik bağlarga kirip, tor riyasetçilerinin birinci septe yıldız tartıp, emeli görünüşlük mal tonuşturup setevatkallıkını, əsli işlep çıkırılgan cayının əsli ekologiyelik terikçilik mənzirsini istimalçılarının aldı da beyvasta namayen kılıp, köpçilikini zakas düşürüşte teximu hatırcam buluş imkaniyetige ege kılgallıkını gördük. Aqsu, Baygo, Çinşin elektronluk soda çeklik şirketinin baş direktori Wang Jingay mundaq tonuşturdu. Hazır dəl örük işlep çıkırış setişinin avat mezgili. Elektronluk soda kəsbideki tor riyasetçisi, ticaret hem təminləs zənciri kollektibideki barlıq adımlar birinci səpkə atlanıp, qısqısın arqılıq özüşünün bütün cəryanını hatırləb, bevasita körsütüş arqılıq işləp çıxırış setiş tosqını ravallaşdırıp, dehqanlarının kirimini aşırışıqa yardım beridigan. Yeniçə dehqanğa aylanıp, bağvərlərinin ən işənçlik beyiş başlamdısıqa aylandı. Etiz başlardan başqa, Aqsu şəhri elektronluq soda bu yecə, ilgilik tikləş yetiştiriş bazısının ammivi bevasita körsütüş öyümü oxşaşla qaynam taşqınlıq çümdi. Kamera aldı da Şincan Yükun Jinpin soda çəklik şirketinin tor riyasetçisi Aybulaq Mutallib turdaşlarga şeyhidi quruyduğan örük, yana qatarlıq məhsulatlarını qızğın tonuşdurub atatdı. Aybulaq mundaq dedi. Bu yerdeki bevasita körsütüş öyü haqsız eçib etildi. Mən yana Hangzhou şəhərinin Şinjanğa yardım beriş qomandanlıq ştabı təşkilləgən kəsbi elektronluq soda boyəcə tərbiyələşkə qatnışıb, mal tonuşdurub setiş maharətini öyünüb, Aqsu'nun yaxşı meyvələrini texim ukan bazarğa yüzləndirmən. Elektronluq sodanın türtkü buluşu elib gəlgən əqiqi payda torda meyvə setişini texim u pulğa yaraydıqan. Teximu yaxşı setildiğin kılıçını şu çaydaki dehqallarının ortak tonuşuğa aylandırdı. Onsu nahiyyəsinin cam basırdaki bağvan Sao Yöndong umundaq dedi. Elgiri top setiş sodagarlarının işk aldığımızda gelişini kütettik. Setiliş bahası tövən həm muqim əməz idi. Hazır bevasita körsütüş arqılıq örük bütün memleketki setildi. Bahası mu xeylili özdi. Çöllükke yoşurunğan kişiler ancı bilip ketmeslikten Tianşan'dan çıkıp bütün memlekette bazar tepişkice Aqsu vilayeti yeni meyvelerinin oğusuz şaraitte kayturmuz zərbegi 3 yolunun arkası da Hangzhou şehrinin 10 yılını bir gündek ötküzüp her tarafıma bütün zancirlik elektronluk soğudu arkalık Şinjan'a nişanlık yardım verişte çoğunkur izdengenliki var. Hangzhou şəhərinin Şinjanğa nişanlıq yardım veriş komandanlıq iştabi, kəsb, pən texnik tərəqqiyatı və işqi orunlaşdırışını ilgiri sürüş qrupusunun qrupu başlıqı Jiang Wen mundaq bildirdi.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Bu yıl birinci iyul mezgilde Cemenay nahiyesi Tost yezisi Tost kent partiye Jackson Jojisi. Kent ahaliler komitetinin müdiri Gülcan Bekin Şerep bilen Abdonom rayon boyunca Münevver partiye işleri hizmetçisi degen şereplik namı erişti. Bugünkü Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde köpçelikke Abdonom rayon boyunca Münevver partiye işleri hizmetçisi Cemenay nahiye Tost Kent partiya yetekçisinin şujisi Gülcan Bekin'nin emeli işlep halk için hizmet kılıp mesuliyetini dadıl zimmige alğalıqıdak hikayesini sözləp birimiz. Gülcan 2008-ci ili 3-ci ayda hizmetke katnaşkan bolup 2012-ci ili 5-ci ayda Cungu Komünistik Partiyası gekirken. Hazır Tost yezisi Tost Kenti partiya yetekçisinin şujisi. Kent ahaliler komitetinin müdiri. O uzak yıl keselcan, teni aciz, yaşanıp kalgan dadısının halıdan özü yalğız köngül koyup haber elip, ailesinin barlık iğir yükünü özü yalğız zimmesige algan bulup, uzaktan boyan gayet zor turmuş besimiga berdaşlık berip gelgen yedi. Şundak bolsumu o baştan ahır kayserlik bilen özünü küçeytip ün tünsiz hizmet ornada çığın turup geldi. Azaldın ailesdeki uşak düşek işler sebebidin hizmetke dəhliyet küzmedi. Ölçemini boşaştırıp koymadı. Ailesdekilerinin haladın köngül koyup haber eliş bilen bille bütün vücudu bilen kent derecelik türlük işlerga kirişip emeni işleş arkalık asasi katlamda yıldız tartıp mesuliyetçallık arkalık vazife mesuliyetini toluk ada kılıp her günüdeki addilik işçi de hizmet ornada çın turdi. Asasi katlamdaki partiye azalları

Yaqında Poskam nahiye Runzi yezi egelik taraqqiyat çeklik şirketinin əslihəlik yezi egelik bazısıdiki Wang Wengua qoğullarının ösüş əhvali kişini xoşal qıladdi. Dehqanlar oyaq boyaqqa ötüşüp, pişqan qoğullarını özüş, dərəçəgi ayırış, yeşikki qaçılap uğraş qatarlıq məşğulatlarını tərtiblik qanat yaydırıb atatdi. Bu yıl bazıdiki 100 parnikka alusi Wang Wengua qoğunu terilgan bolup, Osulunun 100 tonluğu yetişi mülçerlendi. Onun üstüge hemmisi de muddettin burun setibiliş sakazı imzalanıp, ala süpetlik özgece Wang Wengua qoğulları soğuk zencirlik eşya oburduğu tayiniş arqılıq türkümge bölünüp, Şanghay'ge bir vasıta yetküzülgendin kiyin, Şanghay'dan

dostlar. Bu sahibimizde Aqar Yıldız Asmanı kesip ötkendin ki nəyi qayıp bulunur yan temada toxtılıp ödümüz. Aqar Yıldız ən axırıda nəyi kətdi? Küçük dostlar, Aqar Yıldız'nın asmanı kesip ötkendin ki qayargi ketip qalın qalıqını biləmsilə. Herkese hava uçuk keçide bir nur izi keçi asmanını yerip ötüp bir demdili qayıp bulup, bizge kısqa ve kişini hayran kaldırıdığan körünüşlerini la kaldırıdı. Nurgun adam onun ahırki mənzilige kısıqıdı. Ameliyette Aqar Yıldız, yıldız düşüp ketkerlik emez. Belki alem boşluğundaki uşaq taş parçaları çan tozalla ula Aqar Yıldız gövdesi de batılıdı. Ula ızcil alem boşluğunda hemi yerde leylep yürüdü. Ula ihtiyatsızlıktan yer şarının atmosfera katlımığı kırıp kalsa, naydi tiye süratte hava bilen katlıq sürgülüp, közne yumup aşkıca köyüp nur çıkırıdı. Biz görgen nur dəl ulanın köygen halı dey. Köp kısım Aqar Yıldızlarının gövdesi naydi kiçik bulup, kum ve çan tozancilik çoğunluqtı buludu. Yokur boşluqtı köygende pütülleri gaz ve uşaq paraşokka aylanıp atmosfera katlımığı tarqılıdı. Bu uşaq çan tozalla atmosfera hava yıkımığı əgişip asta-asta ləyləydi. Bir kısmı yokur boşluqtaki bulut katlımığı götürlüdü, su pari çan tozanın üstüge yepiş verilip küllənin ötüşü bilen yamğur tamçısı hasıl buludu. Ağırda yamğur suyu bilen bilə yer yüzüge düşüp topa derya işçigi yoşurnudu. Sel çoğraq aslandaki Aqar Yıldızla bütünlüğü köyüp tügümey, kalan katlıq cisim parçaları yer yüzüge düşüp gedidu. Kişiler ulanı meteorit taş dəp ataydı. Ulanın bazıları tağı şikirsidiki çöl bayavanğa, bazıları köl ve denizgı düşüp yer şarada cimci tuxlaydı. Alem boşluğundan kəlgən kiçik soğatğı aylanıdı. Yine intayın aslandaki köygendin kiyinki uşaq danıcıla egiz atmosfera katlamada uzak müddət turup, nece ay, hatta nece yıldın kiyin andın asta-asta düşüdü. Şuna Aqar Yıldız əzəldən asassız yoqab ketmeydi. O ya ki simsim yamğırı aylanıp tüprak qaydıdı, ya ki meteorik taşqa aylanıp dünyada qeylip, alamdın kəlgən ızlani yer şarığa asta-asta kaldırıdı. Bütkül keçi asmını da her bir Aqar Yıldızının ötüşü alem elip kelgen bir meydan mulayim hem kısqı uçuruşdur.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılamız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 15. günü, çarşamba.
2: Aval havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçirin ert gündüz gece, Şimali Şincan'ın gərbi ve Şimalıdaki Tağlıq rayon, Şeyhansı şehrinin cənubidaki Tağlıq rayon, Ürümçi şehrindeki Tağlıq rayon, Sancı oblasti, Qaşqar vilayetinin cənubidaki Tağlıq rayon, Qızılsu oblastidaki Tağlıq rayon, Xotan vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayınqulun oblasti, Turban şehri, Qumul şehrindeki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümç şehirde bugün keçeden ayet gündüz geçe hava bulutlu olup keyin açılıdı. Tövən temperatura 23 Celsiya gradus, yukarı temperatura 35 Celsiya gradus buludu.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tanıştırımız.
1: Altınım raylıq partiya komiteti, daimi komiteti kengaytilgən yığın açdı. Yığında partiya merkezi komitetinin maşin rüyine bir tərəp qiliş qararını qat'i yimayi qiliş oturuğu qoyuldu.
2: Avtonom rayonun yezlardaki su bilen təminlə süptini östürüş xizməti tez alğı sürülməkdə. Bu yılın axırında Avtonom rayon boyunca yezlarda turbu suyunu umumlaşdırış nisbətini 99.144% yetküzüş mülcərləndi.
1: Bu yıl Şincan'ın yeşil tok soda miqdari 17 milyard kilovat saatlik ötkəldən ötüb, umumi miqdari bultırqı bütün yıllıq soda kölümünün 2% toğru gəldi.
2: Bu yılın aldımqı yerimada Ürümçi Poşta Rayoni Mərkizi cəmi 63 milyon 386 min parça poşta yollanmasını bir tərəf qıldı. Buna da Şincanda əvzəl yezi iyilik məhsulatlarını yetküzüş ehtiyacının zor dərəcədə aşqalıqı gəvdələndi.
1: Yazlıq tətillik yolucu toş məzgili də Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroporti əm aviyasiya şirkətləri yolucularının ravan səpərgi çıxışıqa bütün küş bilən kabalət qıldı.
2: 2026 yıllık turpan, üzüm pesli ve işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış faaliyeti başlanıp, Nakhmedan'da 107 bin tonna üzüm setiş zakazı imzalandı.
1: Emdi haberler anlanır.
2: Stansımız haberi. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti, Tünögün kengaytilgen yığın ecip, Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin maşin rüyge partiyadın qoğlaş, xizmettin heydeş cazası beriş kararını uxturdi. Yığınğa katnaşkan yoldaşla birdek partiya Merkezi Komitetinin kararını qat'i himay qıldığalıqını bildirdi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında munular körüstildi. Partiya Merkezi Komitetinin Maşin Rüyü'nün intizamğa, kanunğa eğir xilaplıq qiliş delosini qattıq tekşürüp bir tərəp qilişi, yoldaş Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Merkezi Komitetinin partiyani umum yüzlük qattıq idarı qilişini uzaqça boşaşmay alğı sürüş küşlük iradısını namayan qilip, partiyamızın çiriklikke qarşı duruşta çeklengen rayon bulmaslıq, toluq qaplaş, qılca yol qoymaslıqdak roşan pozisiyasını toluq

0: نظارت قىلىش باشقۇرۇش مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، ساھەنى باشقۇرۇشتا چوقۇم نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش. كەسىپنى تۇتۇشتا چوقۇم پارتىيە قۇرۇلۇشىنى تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇپ، نازارەت قىلىش باشقۇرۇشتا كەمتۈكلۈك بولۇش، قىلىدىغاننى قىلماسلىق، پارتىيەنى باشقۇرۇش، پارتىيەنى ئىدارە قىلىش كۈچلۈك بولماسلىق مەسىلىسىنى قەتئىي تۈزىتىشى. Her derecelik intizam tekşürüş komitetleri, revizya komitetleri, nazaret kılış meksus mesuliyetini ada kılış bilen, hemkarlışış mesuliyetini tutaştırıp, intizam icra kılış, kanun icra kılışını katlık nazaret kılıp, partiyeni başkuruş, partiyeni idar kılışının, hemmeylen öz mesuliyetini ada kıladığan, bir tutaş maslışıdığan mesuliyet endizisi şekillendirişke türtkü buluş gerek. Yığında munular tələb qılındı. Abdonom rayonudakı hər dərəcəlik rəhbəri kadrlar, bulubmu ölkə dərəcəlik rəhbəri kadrlar, maşın rüyünün qanunğa, intizamğa eğir xilaplıq qılış delosini əynək qılıb, hükümet işidə pak buluş və stilini yaxşılaşdıkı türlük bəlgilimlərini qatdıq icra qılıb, özü ülgü buluşda çıng durub, özgə qatdıq tələb qoyuş, məsuliyyətini qatdıq ada qılış. Tevellikini kattık başkuruşunu baştan ahire işe aşırıp, aile sirgiler, uruk tukalları ve etrafıdaki hizmetçilerini kattık başkurup, stilini doğrulaş, intizamını çıngıtış, çiriklikke karıştırışını uzakça boşaşmayı davamlaştırıp, Şincan'ın partiyeni umum yüzlük kattık idar kılışta tekmu zor neticelerini kolga keltürüşünü alga sürüşü gerek. Abdonom rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azaları, Abdonom rayonluk xalq qurultayı daimi komiteti, xalq hükümeti, siyasi kengeş, bintuan rehberlik benzisinin azaları, Abdonom rayonluk sot mehkemesi, teptiş mehkemesindeki asaslıq mesul yoldaşlar qatarlıqlar yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Yezlardaki su bilen təminləş quruluşunu remont qilish, asraş, bu yıllık xalq turmuşidiki 10 türlük əməli işinin biri. Növətdə yezlardaki su bilen təminləş süpətini östürüş şərikti Şincan boyunca tez olğı sürülməkdə. Abdonom rayon 1 milyon 500 min yen məbləğ ajırtıp yolğa qoyğan Lopnur nahiyasının yezlardaki su bilen təminləş əsləhələrini remont qilish, asraş türü pat ardı təkşürüp ötküzülünüdü. Bu türde Lopnur nahiyasının Gülbağ yiyesi, Tarım yiyesindeki 3,153 km uzunluktaki su bilen təminləş turbu doğru özgertilip, 9,000'dan artık ammığa nəbiyet kızıldı. Lopnur nahiyasi, Tarım yiyesi, Tarım kentinin ahalisi Tunu Sağan əsir mündaqdırı. İlgiri suunun besimi tövən idi. Turbunu almaştırğandın keyin su besimi küçəydi, nait xuş bolduq. Abdonom rayonluk suçılık nazareti bu yıl merkezinin 61 milyon 240 min yuan suçılık terakkiyat meblağını kolgu keltürüp, 46 nahiye şehir rayondaki 193 çayda remont kılış asraş kuruluşunu yolu koydu. Abdonom rayon yine yezlardaki su bilen təminləşini ölçemleştiriş kuruluşunu umumizlik algı sürüş için 1 milyard 658 milyon yuan meblağı acırtıp, Yezlardaki su bilen təminləş kapaltı kuruluşudan 33'ni yolu koydu. Abdonom rayonluk yezlardaki işçidigan su bi xatarlıkı merkezinin muavin müdiri Dıngang mındaqdırı. Növete remont kılış, asraş türlerinin hemisi de kuruluş başıldık. Kuruluş tamamlangan dinkiyin 950 min yez ahalısını su bilen təminləş səviyyemiz aşıdı. 2026 yılının ahırda Abdonom rayon boyunca yezlarda turbı suyunu umumlaştırış nispetini 99.44%-ke, gölemlik su bilen təminləş quruluşunun yezi noposunu kaplaş nispetini 89%-ke yetküzüşünü ölçerildik.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıldı. Yılının 5-dən tünü gün gecə, Şincan'ın yeşil tok soğudu miktarı 17 milyar kilovat saatlik ötgeldin ötüp, 17 milyar 920 milyon kilovat saatki yetip, umumi miktarı bultırgı bütün yıllık soğudu köylümünün şikayetçisi doğru geldi. Yeşil tok soğudusu da şamal elektri, yorukluk, volt, pakız elektri energiyası soğudu nişanı kılınıp, yeşil elektri energiya guahnamısını mənbədin təkşürüş sistemisi tayinip, Yeşil elektr energiya istimalini miqdarlaşdırğılı, sürüşdürgili, təkşürgili buluş işqa aşırladı. 7 ayının 14 günü geçen Abdonum rayon içindeki Yeşil Tok

Lık arıqlıq meyiplərgi yardım berişinin çoğunqır birləşdirilgəliki. Bunun meyiplərgi yardım beriş mülazimət əndiyisi də yenilik yarıçdiki paydılıq izdiniş şikayelikini bildirip mındaq dedi. Bu qedimki pahaliyyət arıqlıq meyiplərini özünün cismani kəmtiklikigə batırlıq bilən yüzlünüp, cəmiyyətki pahal yuğurlub, öz rolunu cari qıldırışqı ilhamlandırdıq. Bunundan keyin Bington bilan yerlikning o'rtaq yug'urilishi va meyiblar orasidagi o'z aro yug'urilishni kuchaytimiz. Yana qonun yordami jamiyat iyoni qilish orqali meyiblar ojiz kishilar to'piga bo'lgan kuyinishni kuchaytimiz. Boshlanish marosimi maydonida Bington meyiblar birlashmasi Bington advokatlar jamiyati bilan meyiblar qonun mulozimati kapaltini o'rtaq barpo qilish ramka kelishimi imzolab, advokatlik sohasida meyiblarga yordam berish fidoyilar mulozimati maxsus harakatini boshladi. Bington advokatlar jamiyati o'ylanish oila kasbiy komitetining mudiri ommaviy manfaat qonun mulozimat o'miginin muavin boshlig'i Ye Ping mundoq dedi. Qonun bilimlarini umumlashtirish tashviqoti, haqsiz maslahat berish, qonun yordami qatorliq mulozimatlarni doimli qanot yaydirib, diqqatni meyiblarning ishqi o'rlashish huquqini qo'g'dash, to'salg'usiz huquq manfaat, meyiblarga chetishliq mojarolarni hal qilish qatorliq nuqtaliq sohalarga markazlashtirib, qonunchilik kuchi orqali meyiblarning baxtli turmushini qo'g'daymiz. Әмде аптаным районымыздығы 16 шәрінің ауа райдан мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа бұлытлық болып кейін етілуді. Температура 23-35 селсия градус қыча. Алтайда ауа ұчық. Температура 17-32 селсия градус қыча. Чөлсекті ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 19-37 селсия градус қыча. Ғылжыда ауа ұчық. Температура 21-36 селсия градус қыча. Ortalada hava uçuk, temperatura 20-36 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava uçuk, temperatura 27-39 Celsius gradus qıca. Kuytunda hava uçuk, temperatura 25-38 Celsius gradus qıca. Şihanzda hava uçuk, bazdı bulutluk, temperatura 20-37 Celsius gradus qıca. Sanjida hava bulutluk bulup keyin ichiladi, temperatura 21-36 Celsius gradus qıca. Qumulda azraq yağmur yağdı. Temperatura 26-34 Celsius gradus qıca. Turpanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 32-38 Celsius gradus qıca. Korulda azraq yağmur yağdı. Temperatura 24-32 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulup keyin ichiladi. Temperatura 22-35 Celsius gradus qıca. Açıda hava bulutluq bulup keyin ichiladi. Temperatura 21-36 Celsius gradus qıca. Qashqarda azraq yağmur yağıb keyin hava ichiladi. Temperatura 19-36 Celsius gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulup keyin ichiladi. Temperatura 23-33 Celsius gradus qıca. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin ichiladi. Temperatura 23-35 Celsius gradus qıca bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xabarları programması boyunca anlatış verdik. Bu kitimki programımızdan tercümanları Mihray Osman, Arzugül Xalık, Wang Suji, Muharriri Medine Merdan, Muhammed Evel, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Diktorları Patigül Mesum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xabarları programısını anlığınınlarına rahmet. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, текім көп сәрхіл мәзмулардың хабардар бола алайсыз.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının sanat sahnesi programımız boyu canlı çipedik. Yaxtırpanlığınınla rahmet.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Kan, bir belbağ, bir yol, Gərbi Şimal rayonu yuqumluq kesəliklərinin aldın iliş, tızgınlaş mınberide, Gərbi Şimal rayonu kırış xarakterlik yuqumluq kesəlinin çigra halkıp tarqılışıdak real xavip xatərgü duç geldi. Şuna rayon birleşip aldın iliş, birleşip tızgınlaş süpsi kuruş ciddi zörür dəb inik oturgu koyuldu. 20 yıldan keyin Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq kesellikten aldın iliş tizginleş merkezi başlamçı bulup, Bingtuan ve başka 5 ülke Abdunum rayonluq kesellikten aldın iliş tizginleş merkezleri bilen birleşip, 2019 yılı 5. ayda Ürümçide 1. növetlik birleşme yığın içip, Gərbi Şimal rayonu da 6 koşulgan bir yuqumluq kesellikten birleşip aldın iliş, birleşip tizginleş mekanizmi ornatdı. Bu, Gərbi Şimaldaki 6 ülke, Abdunum rayondaki ülke derecelik 7 keselliknin aldın iliş, tizginleş oranının tuncu qitim, yuqumluq keselliknin aldın iliş tizginleş sahası da birikmi küç şekillendirişi hesablanıdı. Bu yıllardan bu yan, mekanizmnin yürüşüşi özlüksüz çoğunqırlaştı, puhtılandı. Her qaysı tərəflər, alaqçılar kelişimi imzalab, növet bilen, Birleşme yığın etiş mekanizmini aydınlaştırdı. Tuncu növetlik yığında kündülük alaqılış yolları etilip, baskışlık öz ara örnek elip, öz ara ögünüş, çigra halkıgan hemkarlık, münbergi tayarlık kılış qatarlık hizmet vazifeleri bekitildi. Şunundan keyin rayon halkı birleşip meşk kılış, məxsus temida tərbiyeleşke təşkilleş, tədirici normal haletke aylanıp, əza orullar ara uçur almaştırış. Baylıqtın ortak bəhrilinişdək həmkarlıq əndiyisi dəstəbki qədəmdə şəkilləndi. Növətdə, Şinjan, Qorğas, Alatau qatarlıq 7 noxtuluq quruqluq port turuşluq nahiyə şəhərini yeğindin, yeğindi kesəlik alamətlərini közütüb ölçəş punkt noxtısı qılıb köpəytdi həmdə tamojni bilən, təşəbbüskarlıq bilən udullaşıb, birləşib aldın iliş, birləşib tizginləş mexanizmi orintişini tələb qaldı. Bu urullaştırış, Gərbi Şimalının birleşip aldın iliş, birleşip tizginleş nəzər dairisini ülke işçidin portlarğıcı ken aytıp, müdafiye sepini dövlət dərvasının birinci sepi geçe ken aytdı.
1: Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşaytış kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytudu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırçı inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırçı inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, təmisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetləb, bədəni küçəytildi. Belp teylip ağrış, baş qıyış, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleş, bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda uzuqluq bilen kuvvet toluqlaş yeterlik bulmasa, kuvvet doğrusu bilen toluqlaş işençlik mu degen mezmundu sözləp birimiz. Uxlayalmasa, köpçüş görse, melatonin yeyiş, çırayı nursuzlanıp sargıyıp kese, vitamin toluqlaş. Diktini yığalmasa, əst tutuş kabiliyeti tüvəlləp kese, belik meyi yeyiş, daim çarçap mağdursuzlansa, bedende ikilemçi sağlamlık alamet görülse, her xil birikme uzukluk maddalarına tayiniş. Bunlar torda keng tarqalgan uzukluk toluqlaş doğrusu kütünüş strategiyasıdan ibaret. Uzukluk bilen kuvvet toluqlaş yeterlik bulmasa, kuvvet doğrusu bilen toluqlaş usulü hakikaten sağlam mı? Tekşürüşten baykılışca hazır yaşlarının kütünüş usulü körünerlik özgergen. Türlük uzukluk toluqlaş doğruları setiş ceryanı da özünün kolaylık, yukur ünümlük buluştak alahidlikini gevdilendirip, kütünüş pazırdaki banxon məsulatlarına aylanğan. 95. yıldın kiyin tuğulgan Hı Hanım mundaq dedi. Peşkadan bir evlat kişilerinin tamak bilen kuvvet toluqlaş, astı tanşeşke amraq kütünüş ideyasıge oxşumaydıgını, men ve oxşaş yaştaki nurgun dostlarım tamak bilen tanşeş murakkep, vakit ve küç ketidu. Yaydığan kuvvet doğrusu kolaylık, yukarı ünümlük, bolup mu yemek içmek, hizmet ve dem iliş kanuniyetsiz bulgan turmuş haltını özgertiş tes bulgan da kuvvet doğrusunu yapla derhal nemiken bolsa şunu toluqluğulu buludu. Yine köngüldeki şikilemçi sağlamlık teşvişini pesaytkili buludu dep karayımız. Bırak qarğularca kuvvet toluqlaşkımı sağlamlık hâvbi yoşurungan. Mutakhasla

siyasi kaidesini yenimu çıngıtıp, siyasi nazaretçilikini sicil küçeytip, siyasi meydan, siyasi yöneliş, siyasi prinsip, siyasi yolda, yolda Xi Jinping yadrolukıdaki partiya merkezi komiteti bilen yüksek birdeklikini baştan ağır saklaş. İstilini doğrulaş, intizamını çıngıtış, çiriklikke karış duruşunu tekmu sägeklik ve qat'ilik bilen olğa sürüp, çiriklikke karış duruş körşidin ibaret ötkelge hücum kılış jeni, uzakı sozuladığan jen, umumi jende qat'i galiba kılış. Partiyani umum yüzlük qattık idar kılışını mengü davamlaştırdığan qat'ilikini baştın ağır saklap, halkılık az sallıqlarga çın qadılıp, halkılık hukukni tutup, çiriklik meselesinin aldını eliş ve onu tüzeşni daimlaştırış. Uzak ünümlükleştirişke türtkü bolup, hukuk işiltişte öz beşimcilik kılış, hukuk işiltişte kaydını buzuş, hukukudun paydalanıp, öz kömüçüge çoğdartışını kat'i tosup, imtiyaz ideyesi ve imtiyaz kılmışıga kat'i karıştırıp, hukukni pekat partiya üçün iş kılış, halka bektiyartışka işiltişke hakiki kapalatlı kılış. Adem tallaş, Adem işletişinin doğru yönelişi de çıngdırıp, Adem tallaş, Adem işletiş açgüslük halkısıdaki hukuk taksimatıga ve yürüştürüşke çek koyuş mekanizmini özüksiz takamullaştırıp, kadrlarını katlıq baş kuruş, nazaret kılış tüzüm sistemisini sicil mükemmelleştirip, Adem tallaş, Adem işletişteki na doğru stil ve çiriklik meselesini çoğunkur tüzeş. Aile terbiyesi, aile stili kuruluşunu muhim küçeş noktası kılıçta çantırıp, cemet boyunca çirikleşiş, perzentleri çirikleşiş, uruk tukkalları çirikleşiş ve etrafıdakiler çirikleşiş meselesini kattık cazalap, hukuki ve tesir gücünü kolay mıkan işletişinin kat'i olduğunu elip, çirikleşiş, oynup geçişinin olduğunu eliş mudabiyya sebebini müstehkemleş. Partiyani başkuruş, partiyani idar kılış siyasi mesuliyetini tekmu kat'i küşlük emeliyleştirip, siyasi ekologiyani sicil saplaştırış gerek. Her derecelik partiya komitetleri, partiya grupları, partiya özünü başkuruş, partiyani umum yüzlük kattık idar kılışını kılışkı tegişlik işi, oda kılışkı tegişlik mesuliyeti edip bilip, Partiya komiteti, partiya grupsi şucisinin birinci cevapkarlık mesuliyetini ve benzi azalarının bir iş ornadaki koş mesuliyetini yanımı küçeytip, besimini katlamı katlam yetgözüş, mesuliyetini halkımı halka zic bağlaşka kapalatlı kılışı. Her kaysi funksiyelik tarmaklar, nazaret kılış, başkuruş mesuliyetini ada kılıp, sahenli başkuruşta çokun nazaret kılış başkuruşunu küçeytiş. Kesipni tutuşta, çokun partiya kuruluşunu tutuşta çıngdırıp, nazaret kılış, başkuruşta kemtüklük buluş, kılıdganını kılmazlık, partiyani başkuruş, partiyani idar kılış küşlük bulmazlık meselesini kat'i tüzülşi. Her derecelik intizam tekşürüş komitetleri, reviziya komitetleri, nazaret kılış məxsus mesuliyetini oda kılış bilen hemkarlışış mesuliyetini tutaştırıp, intizam icra kılış, kanun icra kılışını kattık nazaret kılıp, partiyani başkuruş, partiyani idar kılışının hemmeylen öz mesuliyetini oda kıladığan, bir tutaş maslışıdığan mesuliyet endizisi şekillendirişke türtkü buluş gerek. Yığında munular talep kılındı. Abdonom rayonundaki her derecelik rehberi kadrlar, bulup mu ülke derecelik rehberi kadrlar, maşın rüyünün kanunga, intizamga eğir hılaplık kılış delosini eynek kılıp, hükümet işi de pak buluş ve stilini yakşılaştaki türlük belgelimlerini kattık icra kılıp, özü ülke buluşta çıngdırıp, özge kattık talep koyuş. Mesuliyetini kattık ada kılış. Tevelikini kattık başkuruşunu baştan ahire işe aşırıp, ailesirgiler, uruk tukalları ve etrafıdaki hizmetçilerini kattık başkurup, stilini doğrulaş, intizamını çıngıtış, çiriklikke karıştırışını uzakça boşaşmayı davamlaştırıp, Şincan'ın partiyanı umum yüzlük kattık idar kılışta tekmu zor neticilerini kolga keltürüşünü alğı sürüşü gerek. Abdonom rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azaları, Abdonom rayonluk halk kurultayı daimi komiteti, halk hükümeti, siyasi kengeş, bin tuan rehberlik benzisinin azaları,

0: Siyasi yer yüzü mülazimeti şöbi şirketi ötüge alğıcı tərəfini başquruş mərkizinin muavin müdiri Wang Gang mundaq dedi. Ən-ənvi adam küçü əndizisiga seliştirganda ayrış maşını adamıdan paydalanıp, keçi kündüz muqim üzüldürmeyi məşğulat qilishini yolga koyup, sürət təkşi dəlcayda kontrol qılgılı buluşunu işqaşırdıq. Bunun da yana, avat mezgildeki zor miqdardaki toşuş meşgulat ihtiyacıga yuqori ünümlük maslaşıp, adam küçü yetişmeslik, ünüm muqim bolmaslık, meşgulat hatalıqı qatarlıq meselelerden saxlanıp, umumi ayrış ünümünü ünümlük östürüp, avat mezgilde yük taq miqdari eşitki çoqqa kımmet besimga bemalal taqabıl duruşni əmelga şurğulu boladı. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti diqqatni yo'lovchilarning safarga chiqishdagi turli tasodifiy ehtiyojlarga markazlashtirib, aero bina ichidagi 17 o'rinda bir konopka bilan yordam talab qilish mulozimat nuqtasi o'rinlashtirib, yo'lovchilarning qiyinchiligi bo'lsa, yordam talab qilish, tasodifiy yuz bergan ahvollarda yordam berish, yo'lash qatorliq turli ko'rinishlarni umumyuzlik qoplab, yo'lovchilarning ehtiyoji jihatida bir konopka bilan chaqirish, tez İnkas qaytırış, yakın etrafta bir taraf kılışını işgaşırdı. Şincan Aerodrom Grohi Ürümçi Xalqara Aeroporti Şöbi Şirketi Mulazmet Süpitini Başquruş Xizmet Komiteti Aero Rayonini Başquruş Bölümü Bihaterlik Mulazmet Ölçimi İşganısının Kəsbi Xadimi Cu Yü Muhbirğa Aeroportta yana iltimas taleplerge çeklimsiz inkas qaytırış yolunun yürüşləşdirib eçil qalıqını eytib mındaqdırı. Keç gündüz ciddi işlerge taqabıl duruş mulazmet kızıq liniyesi ecep, taleplerini qobıl qiliş, ötküzüp beriş, bir taraf qiliş, qaytma inkas qiliş, yepi qalqılıq mexanizmi ornatıp, həmmi işqa inkas qaytırış, həmmi işini əməliyleştirişini həqiqi işqa aşırdıq.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Turpanda üzüm pişti temisidiki 2026 yıllık turpan üzüm pesli ve işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış pahaliydi. Tünögün başlanıp, nek meydanda 107 000 tonna üzüm setiş zakazı imzalandı. Pahaliyetinin tonuşturuş, udullaştırış halkısı da turpan şehri İdiktrayoni, Piçan Nahiyası Katarlıq çaylardaki Nurgun Başlamçı Karıxana, Yunnan ölküsü Künmin şehri, hem de Zhejiang ölküsü Jiaxing şehri Katarlıq çaylardaki Nurgun meyve top setiş pazarları bilen strategiyelik hemkarlık hasıl kılıp 107 000 tonna üzüm setiş zakazı imzaladı. Turpan şehri Hongliuhi Yeziglik Taraqqiyat Çeklik Mesuliyet Şirketinin baş direktori Du Hua mındaqdırı. 8 000 tonna kişmiş üzüm zakazı imza aldık. Şincan sırtıdaki muqim yollarını ravallaştırıp, yeni meyvelerini merkezlik pazarı seliştiki işlep çıkırış setiş besimini yenikiltip, esil meyvelerini derecige ayırıp setiş endisini kullanıp, üzümünün paydasını aşırıp, terikçilerinin mol usul ilip, kırmını köpeytişige bütün küşbilen kapalatlı kıldık. Künmin, Xayguangxin Bazar Ticaretinin Başquruş Çeklik Şirketinin muavin baş direktori Tan Rui mındaq dedi. 10 000 tonna setiviliş zakazı imza aldık. Turpanın üzümünü Şarkı-Canubi Asiyağı setiş üçün Şincan'dan Künmin qıçı bolğan Aşya Obroti maksus liniyasını tutaştırış üstüde ızdın vatımız. Pahaliyette üzümcilik kəsbde de yenilik yaratış, almaştırış muhakimi yığını mas qadamda ötküzüldü. Garbi Şimal Dehkançılık, Ormançılık, Pen Tekniki Daşöyüsü ve Şanghay Taşkı İhtisat Soğudu Daşöyüsü'nün gelgen mütexessisler ayrımalda kəsb işlep çıkırışı, mədəniyet sayahatçilik markası qatarlıq noktalardan turpan üzümçilik kəsbinin yukarı sübətlik tərəqiyyatı üçün təklif ve məsləhət verdi. Xuarun Yeni Energiya Məbləğ Seliş Çəklik Şirketi Şincan Şöbüsü'nün muavin baş direktori Yü Yi mındaq dedi. Bu pahaliyetten paydalanıp, dehkalarına yardım veriş cahette sicil mablağ silip, Şincan'ın yeziglik koşumcu mahsulatlarını tekimi yırak, tekimi köp caylarına yetkizip, dünyayı yüzlendirişki küş koşumuz.
0: Emdi, partiya bayrağı asası katlamının birinci sebide cevlan kılmaqta sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Мемлекет бойынша ылғар асасы қатлам партия тәшкилаты 1908 шесі 143-ші түән 9-ші лиян партия ячексі ішчі қызметчілеріні Тоқаш Шабдул Алайида кәсбіні сіжіл күчейдіп,

0: Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlatlı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yenilikla. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Mori nahiyesi iş tepip biriş yolu bilen yardım biriş arkalık dikkan çara uçlarını işik aldılar kırmını köpeğe küçük koş kalıqı doğrusu da sözlep birimiz. Maşinala gükürep gayreti tolup taşkanıdı. Nöbette Mori Kazık Atunum nahiyesi Çiğir Bazırı Şümogug henti vekillik edeki bir türküm iştip biriş yolu bilen yardım biriş arkalık halk turmuşu nepiyet közü duğan türlerinin kuruluşu tezildildi. En envi kuruluş endisigi okşumaydığını şu cay kent ağaları özü kuruş, kent ağaları ortak behrimen buluş, kent ağalarının kremini köpeğitişini, türünün putkül ceryanıgı sığındırıp yurttaşlarının kuruluşunun közet kütsüdün yurt kuruluşudaki asasi koşunuğa, tarakkat paydısının bivası nep algıcığı aydandırıp yol yasıganda şakkı buluş, şik aldırla beş yolu meniş, yurtunu yeni tüskü kırgızışını hakiki işe aşırdı.
1: Bu kıtım Şöymogu kentinin yezi taş yolu da iştip beriş yolu bilen yardan beriş türüge 3 milyon 920 bin yuan meblağ silinip 6,17 kilometr uzunluktaki kent yolunu katıklaştırış ve yürüyüşleşken esliha kuruluşu tamamlanıdı. Bu türde iştip beriş yolu bilen yardan beriş siyasetinin talebi katık emeliyleştirilip şu caydaki bikar emgek güçlerini aldın kabul kılıp, kent ahallarını yakın etrafta iş ornağı çıkarıp, halk turmuşu kuruluşu arkalık şu caydaki ammağa hakiki nep yetkizildi.
0: İştip biriş yolu bilen yardım biriş, bir taraftan ul eslehelerinin derecesini östürüş, yani bir taraftan ammanın kırımını mukum köpeğe çip bilen münasebetlik. O, namaratlıktan kurtulduruş neticelerini müstehkemlep, yezi kentlerinin içki hareketlendir güç küçünü kozgutuşunun küçlük tutkusu. Mori Kazık Atunum nahiyesi bu yıl kirgenden buyan her kaysi kentlerinin emeli ihtiyacını doğru ilgilep, yezi yollarının derecesini östürüş, derya ekologiyasını tüzeş, ultraklaşış muhitini yakışlaş katarlık sahalarını nuhtuluk çördep, bir türküm yakışlık, halk durmuşu nepiyet küzüdüğen iştep biriş türünü pilaladı ve orlaştırdı. Bütün bir yılda iştep biriş yolu bilen yardım biriş türüdün onu yolu koyuş. Bu türlerge cemi 32 milyon 980 bin yuan meblağ silişini pilaladı. Tür pütkenliğinin şu caydaki 847 dikkan çarabıcının mukum işgı oruluşu türtke boğuludu. 13 milyon 560 bin yuan şakı tarıktılıp 100'ün artık ailenin kremini köpeğe yetişige türtke boğuluş mölçerlendi. Mozir Kazak Atunum Nayelik Tarakat Islahat Komiteti Partiya Grupsının azası, muavin müdiri Çücanca mundaq dedi. İştep beriş yolu bilen yardım berişteki en çok yarkın nokta ammini öz kolu bilen yurtunu güllendiriş. Bütün musafede kuruluşku katneşiş, paydadın bivastı behrimen kılış. Keyinki kademde Mori nahiyemiz iştep beriş yolu bilen yardım beriş salmakını zoray çıkı ala kadar taleplerini çoğunkuru emelileştirip, türü meblağı ve kuruluş sübütünü başkuruşunu devamlı kilitlaştırıp, şu caydaki amının yakın etrafta öz caydı işgı oruluşuş, kremini köpeğitiş yollarını devamlı kengaytip, olturaklı işgı, kesbilen şoğulun işgı maskeledigen inak güzel yezi kent kuruşka küç koşumuz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yükselo Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bu sahipimizde bu yılın aldığı yerimde Şincan'da 194.500 ticaret asası gevdesinin yeniden tızımı aldırgalıkını donuşturumuz. Bu yıl 1. aydın 6. aygıca Şincan'da yeniden tızımlatkan ticaret asası gevdesi Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintanı'nın 22.500'ini öz içine algan halda 194.500'ge yetti. Yeniden tızımga elinigan asası gevde içide türlük karxanalar 56.700'ge. Yakka soru sanayiciler 136.600'ge. Dikkallar kespi kooperatifi 1.182'ge yetip, igilik tiklash kızgılığı davamlı kaçtı.
1: Ticaret asası gevdesinin muqim eşinin arkasına Şincan'ın soda muhitini sarkıllaştırış ötkülüge hocum kılış hareketini sicil ilgiri sürüp, tüzüm karakterlik soda tanarxını üzlüksüz tövelletip, igilik tiklash, terakki kıl-

0: berip pişiga 4380 saat. Kalı güçnün dastıqanğa çıqırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap. Eşip kalgan bolsa elap alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak stili medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
0: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anglıguçular, bu sahifimizde memleket boyunca ilgar asasi katlam partiya teşkilatı Maralbeşi nahiyesi Maralbeşi bazarlık partiya komitetini tanıştırırız. Yaz günleri yakan deryası şimalga yılan bağrı sozulup ekavatattı. Gerbi kırgıkıdaki Kaşkar vilayetinin Maralbeşi nahiyesi Maralbeşi bazarıdaki her millet ammasının turmuşu başkıcı yakışlandı. Bu bazarlık partiya komitetinin asası katlam istihkamını küçeytip, idare kılış endisi de yenilik yaratıp, halk turmuşuna emeli mulazimet kılışının hakiki ünümü. 7. ayının 1. günü. Cungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllıkını tebrikleş yığınıda Maralbeşi Bazarlık Partiya Komiteti memleket boyunca ilgar asası katlam partiya teşkilatı degen şereflik namı erişti. Maralbeşi Bazarlık Partiya Komitetinin şujisi Wang Shenglong mundaq dedi. Bu partiya merkezi komitetinin Çigara rayon asası katlam partiya kuruluşu hizmetigi bergen mukafatı. Şundaqla bütün bazardaki 57 asası katlam partiya teşkilatı 1200'dün artık partiya azasının emeli işlep mesuliyetini zimmesige elip halk üçün işkılgallıkımızı muayyelleştirgellik.
1: Maralbeşi nahiyasının şehir rayonudaki yadroluk bazarı bulu süpüte bilen Maralbeşi bazardaki 24 mahalle kent tarqaq caylaşkan.

0: bulup kalgan anısı, açısı bilen bir birige yar yülek bulup durmuş keçir etti. Bu, Üsmür Sümeyye'ni cimgur kılıp, iradesi susluşup, hatta intayın pasıp ruhi haletke çüşüp kılıp, ilgir ki bu uçuk yoruk kız bir mehal psikike cahette kıyın ahvalgı çüşüp kalgan idi. Maralbeşi Bazarlık Partiya Komiteti Sümeyye'nin kıyın ahvalının kutuluşuğu yardım veriş üçün başlamçı bulup, mehalli ayalla birleşmesi, kespi psikike meslehetsi katarlık köp tarafının küçünü birleştirip, gamxorluk kılış, yardım veriş grupsu kurup, paranlaşış, köngüldeki işlerini anlaş, tügünlü yeşiş, emeli iş kılıştın ibaret tört kademlik hizmet usulünü yolga koydu.
1: Partiya azaları ve kadırlar arka-arkadan öyge berip sırdışıp, savırçalık bilen yol görüstüp, Sümeyye'nin kalbideki tügünlü tedirici yeşti. Şunun bilen bir vaqtta anısının doktorxanağı berip, kesbi davalanışığı yardan berip, bu ailenin kıyınçılıkını her taraflı mühal kıldı. Bugünkü günde Sümeyye başkettinçilikten üzül kesil kutuldu. Maralbeşi Bazarlık Partiya Komiteti mu, onu noktuluk gamxorluk kılış tizimlikige kirgizip, daimlik hareket haltıdı közütüş, uzak ünümlük iz koglap yardan berişni yolga koydu.
0: 2023 yılı 4. aydın hazırgıça, Maralbeşi Bazarı türlük koşunla macerası, aile ziddiyeti, psikiki kıyınçlıkı katarlık meselelerden cemi 570'ni hal kılıp, küçük işlerini mahalleden çıkarmay, ziddiyetlerini öz cayda hal kılışını hakiki işe aşırıp, mihri şefkat yetküzüp, halk reştisi asasını puhtuladı. İlgir ki, Maralbeşi Bazarda mulazmet küçü tarqaq buluş, təminləş bilen ihtiyacını tutaştırış ravan bulmaslıq, tüzeş ünümü yeterlik bulmaslıq qatarlıq məsillə mevcut idi. Maralbeşi Bazarlık Partiya Komiteti asası katlamını tüzeştiki ağırıq nokta, kıyın nokta meselelerini hal kılış üçün. Beşti yakşı ülkemleşken, kalıplaşkan partiya yaçekisi kuruluşunu baş tutku kılıp, amının kündülük ihtiyacı birleştirip, davalaş, halısani kesel görüş, ilmi yetekçilik kılış, kanunun meslehet biriş, yaşanığında kütünüş yardımı biriş, ziddiyetlerini muresse kılış katarlık, özgücü mulazmet türlerini del cahide tesis kılıp, birinci sepki daim çöküp, amığı mulazmet kıldı.
1: Şunun bilen bir vaqtta amma zakaz kılış, mahalliler zakaz evetiş, partiya azaları zakaz kubul kılış mikro mulazmet yipik endisini yolga koyuşta yenilik yartıp, hizmetki partiya azaları tayanç pidailerini öz alahidlikigi birleştirip, mulazmet ornağı çıkışkı teşkilledi. Öy cihazlarını remont kılış, ilmi yetekçilik kılıştın siyaset teşvik kılıp düşendiriş, kanun yardımı beriş, kıyınçılıkı barlarga yardan berişkice partiya azaları pidailer mulazmetinin mezmuni, ammının işlep çıkırış, turmuşunun her kaysı taraflarını kapladı.
0: Maralbeşi Bazarı 2023 yılıdın bu yıl 4. aygıça partiya azaları mikro mulazmetini 1500 kıtımdan artık kanat yaydırıp, her millet amının aldıra vatkan, kıynılı vatkan, gəm kılı vatkan, arzu kılı vatkan işlerine dair meselesidin 680'nin artık meselini hal kıldı. Bunun bilen asası katlam partiya teşkilatlarının teşkilleş küçü, uyuşuş küçü, mulazmet iktidarı sicil küçüydü. Her millet amının erişiş duygusu, bəxt duygusu, bihaterlik duygusu teximi toluqlandı. Teximi kapaletki igi boldı, teximi imkaniyetlik sıcılıqı toldı. Konu Oltıraq rayında köp yıl turgan Maralbeşi Bazırdın pensiyaya çıkan partiya azası Enver Ahmet bundaq dedi. Oltıraq rayının yolları tekşi, pakız, yeşillikı pürkengen, yol çırağları keçi asmanını yorutup durudu. Yine köngül içiş paliyet meydanı var. Turalgı muhitimiz yıldın yılgı yakşılını vatıdı.
1: Maralbeşi Bazarlık Partiya Komiteti yakınki yıllardan buyan təvəlikideki konu məhəllərinin ul əslihəleri konuraş, muhit meynət, qılaymıqan, əslihəleri kəmçil, optimobil toxtış qiyin buluş qatarlıq amının inkaz küşlük bolğan gəvdilik məsillərgi qarıda konu mahallelerinin universal süptünü üstürüş, özgertiş kuruluşunu umum yüzlük yolu koydu.
0: Wang Shenglong mundaq dedi. базарымыздыки 12 коны олтырақ районы омумизлік өзгертіп, йол су білен тәмінләш, су бір тарап кіріш, көкертіш, йорытуш қатарлық ұл әсләхәләні омумизлік өзгертіп, бір қатар әмәли тәдбірләні қолынып, 3400-ін артық ахалыны

Şinjang Radio Televiziya Stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjang.

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Sincan Radyo Televiziye Stansı'nın Munbet Tıprak programısını anlayışlarına karşılığımız. Ben Riyasetçi Roşen Gülüymam. Dostlar, bu kıytımki programımızda tövendeki mezmunlarda anlatış birimiz. Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahipimizde Akçı Nahiyesi'nin Somtaş yezisi Kızıl Gümbez kenti ölçemleşken süt kala bakmacılık bazısı kurudu. Bütün zincirlik elektronluk soda ekologiyası Aksu vilayetinin əla sübətlik meyvelerini bütün memleketdə qızğın setiş imkaniyetigi ege qıldı degen məzmunlarını deqtanlarğa sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdə Abdonom rayon boyunca Munnevver Partiya işleri xizmətçisi. Ceminayi nahiye Tost yezisi Tost kenti Partiya yeçekisinin şocesi Gülcan əməli işləb xalq üçün məsuliyyətçallıqni namayyan qıldı degen məzmunlarını deqtanlarğa sunumuz. Yezi igiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizdə Qashqarının Wang Wen qoğuni Şanghayga bevasitə yetkizilib, nurgun dövlətgə bölüb setildi qatarlıq uçurlarını anladımız. Radio anlıqıcı dostlar, əmdi deqtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlarda bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Altıs Beyiş Mahirleri.
1: Bu yıl 1 iyul mezgilde Cemenay nahiyesi Tost yezisi Tost kent partiye Jackson Jojisi. Kent ahaliler komitetinin müdiri Gülcan Bekin şerep bilen Abdonom rayon boyunca Münevver Partiye işleri hizmetçisi degen şereplik namğa erişti. Bugünkü Kaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizde köpçelikke Abdonom rayon boyunca Münevver Partiye işleri hizmetçisi Cemenay nahiye Tost kent partiye yetekçisinin şujisi Gülcan Bekin'nin emeli işlep halk için hizmet kılıp mesuliyetini dadıl zimmige alğalıqıdak hikayesini sözlep birimiz. Gülcan 2008 yılı 3 ayda hizmetke katlaşkan bolup 2012 yılı 5 ayda Cungu Komünistik Partiyesi'ye kirken. Hazır Tost yezisi Tost kenti partiye yetekçisinin şujisi. Kent Ahaliler Komitetinin müdiri. O, uzak yıl keselcan, teni aciz, yaşanıp kalan dadısının halıdan özü yalğız köngül koyup haber elip, ailesinin barlık iğir yükünü özü yalğız zimmesige algan bulup, uzaktan boyan gayet zor turmuş bir simiga berdaşlık berip gelgen yedi. Şundak bolsa mı, o baştan ahır kayserlik bilen özünü küçeytip, ün tünsiz hizmet ornada çıng durup geldi. Azaldan ailesindeki uşak tüşek işler sebebiden hizmetke dahliyet küsmedi. Ölçemini boşaştırıp koymadı. Ailesindekilerinin haladan köngül koyup haber eliş bilen bile, bütün vücudu bilen kent derecelik türlük işlerga girişip, emeni işleş arkalık, asası katlamda yıldız tartıp, mesuliyetçallık arkalık, vazife mesuliyetini toluk ada kılıp, her günüdeki addilik işçi de hizmet ornada çın durdu. Asası katlamdaki partiye azalları, kadırlarının esli meksidi, burcu ve halkçıl hissiyatını canlık ızakladı. Gülcan kent partiyaya çeksinin şujisi bulu süpütü bilen baştan ahır asası katlam partiye kuruluşunu baş orungu koyup, kent derecelik partiye teşkilatlarının cengvarı korgallık rolünü üzliksiz müstehkemledi. Öz kentinin idare kılış emeliyetine birleştirip, partiye azaları o illerini öttüge elip, mesuliyetini bekitidigan 3 hadim hizmet mekanizmini icadi yolgu koyup, partiye azaları mesuliyet tevelik rayonuna ayırıp, iş ornini bekitiş, mesuliyetini bekitişini emeliyleştirip, partiye azalarını siyaset teşvikatçisi, ziddiyet muresetçisi, bihaterlik mudabiye hadimi buluşni teşebbüskarlık bilen zimmigi ilişka yetekleb, partiye azalarının salahiyetini teşebbüskarlık bilen namayen kilişi, mesuliyetini zimmigi ilişi, töhpü koşuşuğa hakiki törtkü buldu. Partiye azalarını bihaterlik yoşurun kalbini rätkü turguzup tekşürüş, tüzeşni kanat yaydırışka daimlik teşkilleb, türlük yoşurun kalbden 150 kişini rätkü turguzup tekşürüp, tüzütüp, bihaterlik mudabiye sepini menbədin müstehkemledi. Koşnalar arasındaki macera, yer zıttı iti katarlık türlük meseleden 68 ni köngül koyup hel kılıp, küçük işlerini şu cayının özü de hel kılış. Ziddiyetini şu cayının özü de nölleştirişini işka aşırıp, kentinin inaklıqı, mukimliqini ünümlik qoğdadı. Şunun bilen bile vazifsiz partiye azalarına karta iş oranı tesis kılıp, mesuliyetini bekitişini daimlaştırıp, algısıl jitip, 20'den artık iş oranı tesis kılış. Partiye azaları ülgü körstüş ailesinden 18'ni tallap turguzup, 150 neçitürlük işte partiye azalarını vədi berip, vədisini əməldi körstüşki teşkilləp, partiye azalarını yezi kentini idarı kılış. Siyaset teşvikati, pedailer mulazimetide atakıda aldığı ütüşke, ülgü körüstüp yetekleşke yetekledi. Partiye azalarını terbiyeleş, başkuruş telbini katlık emeliyleştirip, partiye azalarını tötte layakatlik buluşunu anlık emeldi körüstüşke yetekledi. Partiye azaları başlamcılık bilen işleydiğen, ama əgişip işleydiğen yakşı keypiyatını yaratıp, hakiki türde

Kent partiya yetekçisini her millet ommini uyuşturduğun, yezkentlerinin terakkiyatına yetekçilik kıladığın küçlük yadroğa aylandırdı. Halk turmuşu da küçük iş yok. Buhralarının çok küçük işlerine köngül bölüş gerek. Gülcan baştan ahır, halk üçün hizmet kılış asasi meksidini əsti çın saklap, her millet ommının hal, əhvalini her vakit köngülü püküp, yaşanğallar, balılar, qiyinçilik bar aileler qatarlıq, alahidi kişiler topini asas kılıp, xalq turmuşidiki əməli işlerini köngül koyup yaxşı kıldı. Ayal partiya əsallarının küçüge tayinip, kent dərəcilik mikriban anaları ömüki, pidayılar mulazimet koşuğununa zor aytip, köp tərəp həm türtkü bulup, 60 min yuandın artıq mikri şəpqət iyanısı topladı. 20 netçe meydan qetim yoklaş, hal soraş, Qarğıçısı yok yaşanğallarga gämxorlık kılış, qiyinçiliki bar balalarga yar yölek buluş, meselesi bar yaşlar, ösmirlerini yetekleş qatarlıq pidayılar mulazimet paaliyetini daimlik qanat yaydırdı. O ailelerge kirip ziyaret kılış, ammının iltimas talibini köngül koyup anlaştıçın durup, teşebbüskarlık bilen qiyinçiliki bar ammının gäm endisini tügütüp, qiyinçilikini häl kıldı. Kalıpni illetidigan her bir işler, her bir qitimlik samimi mulazimet orqaliq partiya bilen ammanın kalbini tutaştırış kövriki berpa qilib, haqiqi türde partiya teşkilatının gämxorliqi ve illiqliqini ammağa yetküzüp, her millet ammanın baxt toyğısı, erişiş toyğısı ve bexatarlik toyğısını sijil aşırdı. Gülcan Tost kentinin baylıq əvsəlliki və ammının işləb çıxırış əməniyyətini asas qılıb, yezi kentlərini gülləndiriş, tərəqqiyat təlifini zid çöyürdəb, ammının kirimini aşırıb, beş yadroluq nişanını çın közləb, şəraitqi qarab iş görüb, özgəcə kirimini aşırış yolu üstədə izdəndi. Tört kiçik kirimini aşırış qoruluşını zor küç bilən becərib, yayımı orni, kiçik göktatlıq, kiçik bağ, kiçik kasıpkanlarını tərəqi kıldırışqa yar yölek bulup, yerlik xas kol yünərvəllər koşununu yetildirdi. Xalqı kolaylıq yayma orundan 16-ni qeyliplaşdırıp təsiz qılıp, 33 aillik ammının yıqın ətrapta öz cayda iyilik tikleşi. İşqi orunlaşıqa törtkü boldi. Taşqi baylıqlar bilen paal udullaşdırıp, yezi iyilik özgəcə məxsulatları. Milli kol yünər buyumlarını sırtqa setiş yollarını kengaytip, işləp çıxırış bilen setişini cipsalaşdırıştiki tosuq noktalarını ravallaşdırdı. Ammanın kirimini muqim aşırışqa küç koşup, ailelerinin yıllık otturç kirimini 2000 yuan aşırıp, haqiqi türde ammanı işk aldıdıla muqim işqi uğurlaşış, kirimini muqim aşırış imkaniyetige iyi kaldı. O, yukurdan siyaset türü ve meblağ mededini kolgu keltürüşte çın durup, yakınki yıllardın boyan cem'i 1 milyon 500 min yuandın artıq tür meblağını kolgu keltürüp, küçük tost östüğünü özgertiş türünü yolgu koyup, 40 aillik ammanın terilgü yerini soğruş şaraitini mükemmelleştirip, küz ve kışlık yemkışak zapas saklaş kıyın buluş meselesini önümlük hel kılıp, yezi ilgilik işlep çıkırışının terakkiyat asasını puhtaladı. Gülcan dikkatini ultraklaşış, muhitinin süpütünü östürüp, dereycisini aşırışka merkezleştirip, kent kıyapetini tüzeş, dereycisini östürüş erkitige sicil katnışıp, kalaymakan dövüleb koyuş. Kereksiz nerse, ahletlerini tazılaş. Tüzeşni daimlik kanat yaydırıp, cem'i 40 netçe caydaki muhit meselesini tüzütüp tazıladı. Hem yine 30 netçe dehkan ailesinin hoylu aralarını özgertip, dereycisini östürüşünü tamamladı. Kent derecilik amibi mulazimetini yürüyüşleştirişini bir tutaş pilallap mükemmelleştirip, ahlet yığış noktası. İstirahat küçük meydanı qatarlıq ul əslihələrini yenidən qurup, kentnin işləb çıxırış turmuş muhitini sicil əlalaşdırıp, muhiti pakız, rətlik, yezi istili mədəniyit, oltraqlışqa, kəsb bilən şoğullanışqa maskildiğən inaq, güzel yezi kentini bütün küç bilən bərpa qaldı. Kent dərəcəlik tərəqqiyatdiki qiyin noxta, tosuq noxta məsələləriki qarata, o qiyinçiliqqa qarışı, Alğı ilgirləşke cürət qılıp, təşəbbüskarlıq bilən məsuliyyətini zimmigi elib nəticə yarattı.
Әмі ішіне өзі қол селіп

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, anlavatqınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tıprak programınızı. Əndi, dekitinlar yezi ilgiliki, yeza, dehqallarga alaqadar uçurlar da bolsun. Hazır 1908-ci Şeyxanzi şəhərinin hər qaysı tüvən meydanlardaki tutaş kətkən xasın etizləri boluq etçiliş məzgiləgə girib, yap-yeşil yopurmaqları kişini adətdən taşqırı xoşal qıldı. 147-ci tüvənin bu yılqi xasın teyirilgü gölümü 24,000 moğuğa yetkən bulub, o da 2 yıl xasının kən küləmlik birlik usulü da məmləkət boyəcə rekord yartıldı. Yakınki yıllardan boyan 147-ci tüvən xasın teyirikçılıqını yezi ilgili kəsip qurulmasını tənşaydıgan

Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Solution Abonçılar Terminalı'da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayda anlığılı buludu. Radyo anlığıcı dostlar, bu kıytımki programımızda mündak mesmullarda anlatış birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde, devletimizde uzak müddetlik perveş soğurucusuna katlaşkallar 320 milyon kişiye yetti. Karamay şehri, Şinjan boyunca aile kesel karabeti mülazimetini tuncu bulup yolu koydu, degen haber dektanlarda buludu. Sağlamlık bilimlerini emme aileye yetküzeyliği sahibimizde, nemiş için maş şorpisi işse menige kan çüşünü keltürüp çıkırdı, kays kıldaki kişiler alahide dikkat kılış gerek, degen mezmunda sözlep birimiz. Adli sağlamlık hareketleri sahibimizde, şamal dolguşunu uzun vakit içip etkende, adamın beşi ağrıydı, açmışsa ısıp getirdi. Ondan da, zada kanda kılış gerek, degen mezmun dektanlarda buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, emde dektanlar programımızın tepsili mezmunları da bolsın.